0: Radyo Doğubayazıt.
1: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek, su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak, topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım, yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Türkiye Eğitim Merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: değeriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veri de hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel verileri koruma kurumu.
1: 112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
3: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
4: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
5: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
3: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü? İşte ben bu olaya yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
1: Hadi ya.
3: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
3: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
4: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
5: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
6: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
7: Hayat bazen beklenmedik anlarda değişir ve o doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Mors alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
8: Ah nice bir uyursun, uyanmaz mısın? Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Çağrışır tellallar, inanmaz mısın? Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin dilin. Enbiyaya uğramaz ise yolun. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Haçlı seferlerinin ve Moğol istilasının sonucuna bağlı olarak sosyal hayatın keşmekeşe dönüştüğü 13. yüzyıl Anadolu'sunda hayatın barış ve huzura kavuşması için tekkeler çok büyük bir rol oynamıştır. Herkesin birbirinin canına kastettiği bir dünyada bu kötü gidişi durdurmak için fikri aydın, kalbi insan sevgisiyle dolu, sözleri dinleyenleri etkisi altına alacak insanlara ihtiyaç vardı. Bunlardan biri, belki de en önemlisi, Tapduk Emre'nin müridi Yunus Emre'dir. Yunus, Arapça ve Farsça karşısında yaşayan Türkçeyi, halkın öz dilini eserlerinde kullanmış ve Anadolu'da Türk edebi dilinin yerleşmesine öncülük etmiştir. Bugün Eskişehir sınırları içerisinde kalan, Porsuk ve Sakarya nehirlerinin birleştiği bölgede bulunan Sarıköy'de yaşadığı için oralı olduğu sanılan Yunus'un doğum tarihi belli değildir. Yunus, yaşadığı köyde meydana gelen kıtlık sonucu Hacı Bektaş'a gidip yardım ister. Şeyhin kendisine buğday mı yoksa erenlerin himmetini mi istediğini sorması üzerine Yunus, yokluğun tesiriyle buğday almak istediğini söyler. Hacı Bektaş ifadesini değiştirerek tekrar himmet vermek ister fakat Yunus kararından dönmez. Yükünü alıp dönerken yolun yarısında pişman olur. Geri dönüp himmet istediğini dile getirse de Hacı Bektaş artık onun kibrinin Tapduk Emre'ye verildiğini ve gidip onu bulması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Yunus Tapduk Emre'ye gider ve dervişi olur. Onun kapısında 40 yıl hizmet eder. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına, varam Allah deyu deyu. Azerbaycan, Suriye, Konya'ya gittiği şiirlerinde kayıtlıdır. Anadolu halkı bu gönül aşığı dervişten bahsederken Yunus der. Çünkü Yunus halkın diliyle halka seslenmiş ve onların gönül dünyasına girip orada yurt edinmiştir. Şiirlerinde anlatımı yalındır ancak yoğun bir mana denizinden beslenmiştir. Anadolu insanı onu kendi ailesinden biri gibi görmüştür. Bu coğrafya onun ilahileriyle ağlayıp teselliyi bulmuştur. O yüzden Yunus, hocası Tapduk Emre'nin de dediği gibi bizim Yunus'tur. Şiirlerinde iyi bir tahsil gördüğü, Arapça ve Farsça bildiği açık bir şekilde anlaşılır. Hem aruzu hem de hece ölçüsünü kullanmıştır. Ruh, akıl, kibir, kanaat, öfke, sabır, haset, sevgi, cömertlik, kardeşlik, insan sevgisi, gönül, dervişlik, tanrı sevgisi, peygamber sevgisine şiirlerinde yer vermiştir. Ayet ve hadisler onun mısralarının temelini oluşturur. Türk-İslam tasavvufunun fikir yönünün temsilcisi Hoca Ahmet Yesevi, sanat ve edebi yönünün temsilcisi ise Yunus'tur. Oğuz Türkçesini ustalıkla kullanan bu yüce gönüllü derviş, 1321 yılında vefat etmiştir. Mezarının nerede olduğu bilinmemektedir. Anadolu'nun birçok yerinde ona ait olduğu söylenen mezarlar vardır. Acep şu yerde var mola, şöyle garip bencileyim. Bağrı başlı, gözü yaşlı, şöyle garip bencileyim. Bir garip ölmüş diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk suyla yuyalar, şöyle garip bencileyim.

0: Mert dayanır, namert kaçar. Meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan aşar. Divan gümbür gümbürlenir. Yiğit kendini övende, toplar menzili döende, kılıç kalkana değende, kalkan gümbür gümbürlenir. Ok atılır kalasından, hak saklasın belasından, Köroğlu'nun narasından, dağlar gümbür gümbürlenir. Sibirya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada bir kahramanlık hikayesinin baş kahramanı olan Köroğlu'nun gerçek bir şahsiyet oluşuyla alakalı çok az bilgi vardır. Köroğlu bir efsane olsa bile Türk halk edebiyatı ve kahramanlık şiirlerindeki etkisi çok önemli bir yere sahiptir. Şiirleri dağlar gibi keskin ve yalçındır. Döneminin haksızlık ve adaletsizlikleri şiirlerinin temelini oluşturur. Evliya Çelebi seyahatnamesinde 17. yüzyıl Celali isyanlarına katılanlar arasında Katırcıoğlu Gürcü Nebi, Kiziroğlu Mustafa Bey ile birlikte Köroğlu'nun da adı geçmektedir. Hikayenin Anadolu'da bilinen yaygın öyküsü de bu iddiayı doğrular niteliktedir. Osmanlı'nın Bolu'ya tayin ettiği Bolu Bey'i at meraklısıdır. At yetiştirmede usta olan Seyis Yusuf'u güzel bir at bulması için görevlendirir. Yusuf günlerce gezdikten sonra bir tay bulur. Tayı alır ve Bolu'ya döner. Lakin tay beyin istediği gibi değildir. Kendisiyle alay edildiğini düşünen Bolu Bey'i Yusuf'un gözlerine mil çektirir ve Köroğlu'nun amansız hikayesi böylece başlar. Yaşı olgunlaşınca Bolu Bey'inden intikam almayı düşünen delikanlı, çevresine beyden rahatsız olan muhalifleri toplayarak kır atıyla beyin üzerine yürür. Artık mazlumun hesap sorma vakti gelmiştir. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden, dağlar seda verip seslenmelidir. Düşman geldi, tabur tabur dizildi. Alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Köroğlu'nun Anadolu'yu, Rumeli'yi, Azerbaycan'ı dolaştığı kabul edilir. Kars'ta Kiziroğlu'yla karşılaşmış, onunla savaşmıştır. Bu karşılaşmadan sonra Kiziroğlu ve Köroğlu haksızlıklara karşı birlikte mücadele etmişlerdir. Türk halk edebiyatının en önemli karakterlerinden biri olan Köroğlu'nun sadece edebiyat değil, Hollywood için de önemli bir yeri vardır. Dünya sinemasının usta oyuncusu John Wayne için Köroğlu gerçek bir kahramandır. Bugün Bolu'nun güneyinde uzanan Sıra Dağları'nın ismi Köroğlu Dağları olarak bilinmektedir. Çamlıbel'de bu dağların üzerinde varılması zor olan bir yerdir. Köroğlu, dağların gür esintisi ve zalimleri diz üstüne çökerten bir çığlık olarak tüm Anadolu'nun kalbini fethetmiş bir yiğittir. Hemen Mevla ile sana dayandım. Arkam sensin, kalam sensin dağlar ey. Yoktur senden gayrı kolum kanadım. Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey. Sana derim sana hey ulu yaylam. Meğer başım alam ilimden giden. Okum senden, yayım sendendir cidam. Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey.
1: İlçe Müftülüğü'nün hazırlayıp sunduğu Cuma'nın Bereketi her hafta farklı konu ve konuklarıyla sizlerle.
2: Mekke'nin güzergahında yavruları olan bir hayvana denk geliyor. O hayvan rahatsız olmasın, korkmasın, endişe etmesin, kaçmasın diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, ilçe müftülüğü olarak hazırladığımız Cuma'nın bereketi programına hepiniz hoş geldiniz.
3: Veşkurû lî ve lâ tekfurû. Bana şükrediniz ve beni inkar etmeyiniz, nankörlük yapmayınız. İşte Hazreti Peygamber diyor ki Yüce Allah insanın şekil ve şablona bakmaz. Renklerine bakmaz, siyahtır, beyazdır, kısa boylu, uzun boylu, zayıf, işte şişman, buna bakmaz.
1: Bugün çok önemli bir konuyu, dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseleyi ele alacağız inşallah.
4: Bir Müslümanın Allah'la buluşması aracılarla olmaz. Aracı olmasına da gerek yok. Yani bir insan direkt Allah'la görüşebilir.
3: Hazreti Fatma dışında Hazreti Peygamber hayattayken tüm çocukları vefat etmişti. Bu Hazreti Peygamber o mübarek elleriyle çocuklarını teker teker bizzat onları mezara bırakmıştı.
5: Allah-u Teala kendi hakkından vazgeçer ama kul hakkından vazgeçmiyor.
1: Cuma'nın bereketi zıtta.

Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Deniz Uday Dönder, Doğu Bayazıt İlçe Müftülüğü tarafından hazırlamış olduğumuz Cuma'nın Bereketi programına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, insan ömrü iki farklı imtihan arasında geçiyor. Bazen darlıkla sınanıyor, bazen bollukla, bazen gözyaşıyla, bazen tebessümle. Hayatın bu değişen halleri karşısında mümini ayakta tutan elbette iki büyük manevi dayanak olmuş oluyor. Sabır ve

0: şükür. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de sabreden kullarıyla beraber olduğunu müjdelerken şükreden kullarına da nimetlerini arttıracağını vaat ediyor. Demek ki kıymetli dinleyenler, müminin hayatı zorlukta sabır, nimette şükürle güzelleşen bir kulluk yolculuğu oluyor. Bugün Doğu Bayazıt ilçe vaizimiz Refik Çelik hocamızla birlikte müminin hayatında iki nefes, sabır ve şükür konusunu inşallah ele alacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hayatında sabrın nasıl bir eğitim olduğunu, şükrün ise nasıl bir kulluk şuuru olduğunu birlikte anlamaya çalışacağız. Rabbimiz sohbetimizi gönüllerimize bereket, hayatımıza da istikamet vesilesi kılsın. Buradan Doğu Bayazıt Aras Elektrik Dağıtım Şirketi'nde görev yapan kıymetli öğrencilerime de gönülden selamlarımı göndermek istiyorum. Çalışmalarında Rabbim kolaylıklar ve bereketler ihsan eylesin. Görevlerini en güzel şekilde yerine getirirken sağlık, huzur ve muvaffakiyet diliyorum. Bizleri dinleyen tüm Aras Elektrik ailesine de hayırlı, bereketli bir gün diliyorum. Kıymetli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Nasılsınız hocam?
1: Hamdolsun, Allah razı olsun. Siz nasılsınız, iyisiniz hocam?
0: Elhamdülillah hocam, Allah razı olsun. İnşallah Rabbim bizi sabırda, şükürde muvaffak olmayı nasip eylesin. Hakkıyla sabretmeyi, hakkıyla şükretmeyi nasip eylesin. Kıymetli hocam, bugün sabır ve şükür dedik. Sabır ve şükrün ilk başta mahiyetleri nelerdir? Kur'an'da müminin belki en önemli iki vasfı olarak zikredilmektedir.
1: Evet.
0: Bunları ilk açıklayarak başlayalım hocam. Buyurun, söz sizin hocam.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu mübarek günde, cuma gününde bir salavat getirelim. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi. Rabbim hastalarımıza acil, kamil şifalar ihsan eylesin. Dertli olanlara devalar ihsan eylesin. Borçlu olanlara da edalar ihsan eylesin. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Yüce Rabbim yeni eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan çocuklarımıza zihin açıklığı, feraset nasip eylesin. Onları her türlü kötü ideolojilerden, sapkınlıklardan muhafaza eylesin. Amin. Değerli hocam, sabır ve şükür hayatımızda, müminin hayatında çok önemli yerleri olan iki kavramdır, iki ibadettir, iki özelliktir. Özellikle İhya-ı Ulumiddin kitabında şöyle bir ibare gördüm, şöyle bir ifade var değerli hocam. Diyor ki, el-imanun isfani sabrun ve şükrun. Aslında imanımız iki parçadır, yani iman iki şeyden oluşuyor. İmanın bir tarafı sabırdır netice itibariyle. Bir tarafı da şükürdür. Yani iman bütün bir ağaç gibi düşünsek müştemilatıyla bir parçası sabırdır, bir parçası şükürdür. Yani yaptığımız, imanın gereği olarak yaptığımız bütün ibadetler, mesela namazdır, oruçtur, ya sabra giriyor ya şükre giriyor. Yani iman aslında iki parçadan oluşuyor. O kadar yani sabır ve şükrün önemli olduğunu vurgulamak için tabi bunu söylüyor. Ya sabırdır ya şükürdür. Yani ibadetler hep sabra giriyor, şükre giriyor, namazdır, oruçtur, haçtır. Bela ve musibetlere karşı işte fakirliktir, işte biliyorum hani dünya imtihan dünyasıdır. Başa gelen diğer şeylere karşı da sabır gösteriyoruz. Peki sabır ve şükür nedir yani? Kur'an-ı Kerim'de o kadar geçiyor ki yani bu da o ibadetin önemli olduğuna vurgu yapıyor, hani gösteriyor yani. Mesela sabır diğer türevleriyle beraber Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde toplam 100 yerde geçiyor, yani sabra vurgu yapıyor yani. Değişik sigalarla, yani hani sabrin, sabır, bütün bu kökten gelen kelimelerle beraber toplam 100 yerde geçiyor. Belki şükür de 74 yerde şükre vurgu vardır. Şükür geçiyor yani. İnnallâhe ma'as-sabirin la'allekum teşkurun la'allehum yeşkurun mesela. Yani değişik kiplerle, sigalarla belki ifade ediyor ama netice itibariyle sabır özellikle belki 100 yerde geçiyor.

itibariyle. Sözlük manası engellemek, hapsetmekse kendini engelliyorsun, hapsediyorsun o olay karşısında yani. Sabrediyorsun yani. Kendini, kendi duygularını ne yapıyorsun? Hapsediyorsun. Dize getiriyorsun, kontrol ediyorsun. İç mekanizmayı durduruyorsun yani. Terim manası ise üzüntü, başa gelen sıkıntı ve belalardan dolayı belalar karşısına direnç gösterme. Yani sabır bir nevi direnç göstermedir. Metanettir yani. Ama tabii bu pasif bir sabır değil yani. Aktif bir sabır nasıl oluyor? Hiçbir şey yapmadan sabredeyim. Bu yanlıştır yani. İslami manada biz bütün sebeplere başvurduktan sonra sabredeceğiz yani. İlk başta görevimizi yapacağız, sonra tevekkül edeceğiz. O tevekkülün içinde de bir sabır var yani. Görevi yapmadan şey yapmak, yani direktmen sabretmek, Allah'a havale etmek, topu ona atmak, o doğru değildir yani. Fizik dünyasına uymuyor yani. Fizik dünyası diyor ki bütün sebeplere başvuracaksın, gerisi bende, yaparım ya da yapmam. O ayrıdır yani. Bana tevekkül edeceksin. Yine olabilir, olmayabilir. Olursa bir hikmeti var. Olmazsa da yine bir hikmeti vardır yani. İnsan Allah'a karşı böyle hani sitemvari bir şekilde, yani eleştiri bir şekilde bir şey söyleyemez yani. Hani diyemez. Allah hani ayeti kerimede ifade ettiği gibi la yus'alu amma yef'al ve hum yus'alun. Allah'ın yaptığı bir şeyden dolayı Allah hesaba çekilmez, sorguya çekilmez, muahaze edilmez. Ama insanoğlu tam tersi, insan kuldur, insanlar kuldur, onlar hesaba çekilir yani. İnsan olaylar karşısında sabredecek, görevini yapacak, bütün sebeplere başvuracak, onun dışında da ne yapacak? Tevekkül edecek yani, sabır gösterecek. Olur mu olmaz mı, o Allah'ın bileceği şeydir yani. İnsan bazen bütün sebeplere başvurduğu halde yine olmuyor. Niye? Hikmet gereği bunun tersini gerektiriyor. Mucizeler de öyledir değerli hocam. Mesela Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar. Ateşin bütün sebepleri neydi? Ne istiyor? Yakmayı istiyor. Doğru mu? Yakacaktı normalde. Ama Allah o sebeplere bakmıyor yani. Sebebin aksine ne yapıyor? Koruyor yani. Serin oluyor, selametli oluyor yani. Evet, şükür peki nedir şükrün mahiyeti olarak? Şükür sözlükte yapılan iyiliği bilmek ve onu yaymaktır yani. Yapılan iyiliği, karşı tarafa sana yapılan iyiliği biliyorsun, yayıyorsun, hatırlıyorsun, hatırlatıyorsun. İyilik edeni iyiliğiyle övmektir. Sena ediyorsun, met ediyorsun, övüyorsun. Minnettarlık dile getiriyorsun, minnettarlığını. Bu anlamlara geliyor yani sözlük manası. Terim olarak ne manaya geliyor değerli hocam? İnsanlardan gelen nimet ve iyilikten dolayı minnettarlığını ifade etmek yani. İnsanlardan ya da Allah'tan gelen nimet ve iyilikten dolayı minnettarlığını ifade ediyorsun. Nimete söz ve fiille mukabele etmek, mukabelede bulunmak manasına geliyor. Onun için buna şey de giriyor yani. Fiili ibadetler de, bedeni ibadetler de buna giriyor yani. Söz ve fiille mukabele etmek yani. Ya Rabbi, işte bizi insan olarak yarattığın için, bu kadar nimet verdiğin için, akıl nimetini verdiğin için, en büyük nimetlerden birisi de zaten hayatımızda, insanın hayatında akıldır. Bunu verdiğin için ne yapıyorum? Şükrediyorum. Şükür nasıl yapıyorum? Namaz kılıyorum işte. Kulluk görevimi yapıyorum. Sadece namaz değil yani tabii, diğer ibadetler de hepsi bir yönüyle fiili şükürler oluyor yani. Oruç tutmak da bir şükürdür. Hacca gitmek de, zekat vermek de mali ibadetler, onlar da şükürdür yani. Sözel olarak bir şey ağzımızla ifade ederek şükrediyoruz. İkinci planda ne var? Fiili olarak şükretmek yani. Belki fiili şükür daha güçlüdür yani, daha makbuldur yani. Bir insan hiç namaz kılmıyor ama gece gündüz ağzıyla şükürler olsun ya Rabbi, şunu verdim bunu verdim dese, o çok önemli değil yani, onun etkisi yoktur yani. O çok böyle samimi değil, Allah'ın istediği şey değil yani. Beden dili her zaman, bedenle yapılan ibadetler daha güçlüdür. Daha doğal bir ifadedir yani. Namaz

0: kılmak, oruç tutmak, bunu yaptığın zaman bedeninle, eyleminle, fiiliyatla Allah'a şükretmiş oluyorsun. Ve ya Rabbi işte beni yokluk aleminden varlığa getirirken, binlerce milyonlarca ihtimal ve seçenek varken, beni o seçeneklerden geçirerek, mesela yokluk aleminden varlığa getirirken, canlı mı cansız mı, canlı yarattı. Öbür seçenek de vardı. Cansızlar arasında kaç seçenek var? Milyonlarca ihtimal var. O ihtimallerden biri olabilirdik. Onlardan biri yapsaydı itiraz edemezdik. Değil mi? Yani o şekilde bunlara karşı nimete şükrediyoruz, namaz kılıyoruz. Birinci aşamada o yokluk alemine varlığa gelirken en değerli varlığı ihtimali veriyor sana bana. Nedir? Canlı ihtimali veriyor. Halbuki cansız seçenekler var. Hem de milyonlarca. Ondan sonra ikinci aşamada da canlılar arasında insan mı hayvan mı, en değerli yine varlık insandır. İnsan hareket ediyor, görüyor, konuşuyor. İnsanın özellikleri farklıdır, değil mi? Sıfatları farklıdır. Aklı var, iradesi var. Bir ilçeyi bütün hayvanlara teslim etsen altyapısını yapamazlar. Ama bir ilçeyi bir insana teslim etsen aklıyla, zekasıyla, mühendisliğiyle ne yapar? Altyapısını ya da bir matematik sorunu çözer. Aradaki fark yani. İşte ikinci aşamada da canlılar arasında insan mı hayvan mı, bizi insan yaratıyor. Halbuki hayvanlarda bir hayvan yaratılabilir insan yani. İhtimaldir yani. Olsa kimse itiraz edemez yani. Yani kendi halinden razı olur yani. Bir çekirge mesela insanın hani nasıl bir hayat sürdüğünü, nasıl bir zevki, iyi tarafı olduğunu bilmez ki, onu arzulasın, istesin yani. Ondan sonraki aşamada insan yaratıyor. İnsandan sonra da belki mesela anne babası Müslüman, Müslüman bir toplumda, ailede, kültürü temiz, dini temiz bir yerde, bir toplumda insanı ne yapıyor? Getiriyor, dünyaya getiriyor. O da bir nimettir, o da bir şanstır yani. O da doğru yolu bulmak için, ebedi hayatını kazanmak için bir fırsattır yani, bir güzel bir nimettir yani. Bunun aksi de olabilir yani. İsviçre'de falan ailede doğmuşsun örnek diyelim. Bu daha az şanslı oluyor yani. Ailesi dindar Müslüman olan bir insan daha çok bir şanslıdır yani. Hakkı doğru yolu bulmak için sofra hazırdır, yemek hazırdır. Yeter ki bu adam aklını kullansın, iradesini kullansın, o yemekten, sofradan istifade etsin, yesin yani. Ama yemiyorsa, istifade etmiyorsa, o doğru yolda yürümüyorsa bunun da bedeli ağır oluyor yani. Çünkü her nimetin bir külfeti var, bir nikmeti var, bir hesabı var yani. Güzel bir nimetin de bir şeyi var yani. Diyelim ki dünyada da öyledir. İyi bir makama getirildiğin zaman onun şeyi de çoktur yani, hesabı, sorumluluğu çoktur. Ama memur olmayan, diyelim ki işi olmayan, kendi evinde çalışan bir insanın rahattır yani. Bugün izne mi çıktın? Tatilde misin? Evde misin? Kimseye hesap vermez yani. Sorumluluğu azdır yani. Yüksek bir makama geldiğin zaman ona göre de şeyi de çoktur yani. Hesabı da ağır oluyor, sorumluluğu da ağır oluyor yani. İnsan da insan olarak yaratıldığı zaman onun hesabı ağır oluyor. Bu kadar aşamalardan geçtin. Allah seni insan olarak yarattı. Anne babası Müslüman. O yolda yürümezsen, bilerek o yoldan yüz çevirirsen, o zaman ne oluyor? Onun faturası ağır oluyor yani. Evet. Onun için değerli dinleyenler, bu manada imanımız ne diyor? İki şeyden oluşuyor yani. İman ya şükürdür ya da sabırdır yani. Hem şükredeceğiz, Allah bu kadar ihtimalleri geride bırakarak, bunu, bu seçenekleri elin tersiyle iterek en güzel ihtimali bize bahşediyor, bizi insan yaratıyor, sağlıklı görüyor, duyuyor, hissediyor, konuşabiliyor, her azalarımız sağlamdır. Bizi 15 yaşa getirdikten sonra hiçbir dini olarak bir sorumluluk istemiyor, değil mi? Ondan sonra yine bizim ihtiyacımızdan dolayı bizden bir sorumluluk istiyor yani. Yine Allah'ın ihtiyacı olduğu için değil yani. Allah diyor ki ey kulum, seni ben yarattım. Seni senden daha iyi tanıyan benim. Senin cevherini biliyorum, maddeni biliyorum, neyden oluştuğunu biliyorum. Sen işte et, kemik ve şeyden oluşmuşsun, ruh. Yani maddi ve maneviyetten oluşmuşsun. Maddiyetin ihtiyacını sen biliyorsun. Kahvaltı yemektir, akşam nefestir, teneffüstür. Onu biliyorsun. Günlük o ihtiyaçları karşılıyorsun, veriyorsun. Aynı şekilde öbür tarafın olan ruh da onun bir ihtiyacı var yani. O ihtiyaç nedir? Maneviyattır. O ihtiyaç nedir? Geleceğini kurtarmak için, ebedi hayatını kurtarmak için işte 24 saatten bir saatini ona yatır. Bir birikme şeyi gibi yani, nasıl diyeyim, bir kumbara gibi yani, böyle bir şey gibi, böyle bir kenara para koymak gibi, zor zamanlarda onu kullanacaksın. Ahirette o bir saatimizi kullanacağız yani. Ahirette o kıldığımız bir saatlik namazı, işte ahirette yatırdığımız o parayı, o manevi şeyi ahirette hem kabir hayatında bize yoldaş olacak değil mi? Hem de öbür hayatta devamında da ebedi hayatımızı onunla kazanacağız yani. Tabii sadece onunla değil yani, Allah'ın rahmeti de var yani. Sen bir namaz kılıyorsun, Allah 27 yazıyor. Sen bir iyilik yapıyorsun, Allah 100 yazıyor. Aslında sermayesi senindir. Ama fazlalığı senin değil ki, Allah'ındır. Allah'ın faziletidir yani. Onun için ne diyor? Diyor ki insan hani iyilikler bir aşri emsaliha, bir iyilik en düşük 1'e 10'dur ya. Bir iyilik yapıyorsun, Allah 1'e 10 yazıyor. Bu manada bu sevapların, ibadetlerin, iyiliklerin özü bizimdir, aslı bizimdir, öz sermayesi bizimdir ama fazlası bizim değildir yani. Bir insan cennete giderse 100 puanla girdiği zaman, 100 sevap ile girdiği zaman, bu manada alimlerimiz ne diyor? 90'ı Allah'ındır, 10'u senindir yani. Sen 10 yapmışsın, Allah 90'ı ilave yapmıştır yani. Sen 90 yapmışsın, Allah işte o bir 100 daha ilave yapmıştır yani. Herkese farklı bir belki şey veriyor, bir sevap mükafatı veriyor. Ama onu, oradaki şeyin özü bizimdir yani. Sadece özü, aslı bizimdir. Fazlası Allah'ındır yani. Sen bir iyilik yapıyorsun, Allah onu yazıyor. Sen normalde hakkın bire birdir. O 9'u Allah kendi fazileti, merhameti gereği vermiştir yani.
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, İslam'da sabır sadece sıkıntıya katlanmak mı oluyor? Yani sabrın çeşitleri var mıdır? Varsa nelerdir bunlar? Şükür, tam olarak dil ile şükür, kalp ile şükür ve davranışla şükür mü oluyor?
0: Evet.
1: Yani sabrın hocam, sabır ve şükrün çeşitleri nelerdir hocam? Kaç çeşit sabır ve şükür vardır?
0: Evet sayın hocam, şimdi bu manada alimlerimiz şöyle diyor yani, sabrın çeşitleri de var, şükrün de çeşitleri var yani. Özellikle mesela İhya-ül Ulumü'n Din kitaplarında bu çeşit şeylere değiniyor İmam-ı Gazali. Diyor ki sabır aslında 3 çeşittir yani. Hepsine sabır diyoruz ama detay olarak, hani dedik ya, imanımız 2 parçadır. Biri sabırdır, biri şükürdür. O sabır da 3 çeşittir. Özellikle mesela son kısım önemlidir. Bugün günahlara karşı sabır çok önemlidir. Birinci kısım nedir? İbadetlere devam, ibadetlerin devamına karşı sabır yani. İbadet bitmez. İnsan belki belli bir şeyden sonra usanıyor. İşte bugün namaz kılmasam olur mu, olmaz mı? Olmaz. Nedir? Sabredeceksin yani. İbadetlerin devamlılığına karşı sabır. Günah ve şerlere karşı, onlara girmemeye karşı ikinci bir sabırdır. Herkes kredi çekiyor. İnsanın duyguları insana saldırıyor. Çevre de saldırıyor. Belki yandaki kişi de saldırıyor yani. Evindeki beraber olduğun kişi de. Diyor ki herkes ev sahibi oldu, krediyle, işte araba sahibi oldu, tarla sahibi oldu. Sen niye olmuyorsun? Bu da bir nedir? Bir teşvik var. İşte o günahlara girmemeye karşı sabır. Harama girmemeye karşı sabır, frenleme. Ondan sonra bela ve musibetlere karşı sabır yani. Belki biz bu daha çok bu kısmını biliyoruz yani. Bela ve musibetlere karşı sabır, ama sabır aslında 3 çeşittir yani. Sadece o yoktur yani. Diğer 2 çeşit daha vardır yani. Birinci çeşit nedir? İbadetlerin devamına karşı sabır yani. Bunu çağından itibaren biz her ne kadar genel olarak 15 desek de aslında 15 değildir. Yani. Bu genel bir ifadedir. Herkesin buluğ çağı farklıdır yani. Sıcak bölgelerde Bir özellikle bayan 9 yaşına kadar buruş çağı düşüyor yani sıcak bölgelerde, şehirlerde. Hazır gıdalar, sosyal medya bunlar etki ediyor. Bu şeyi düşürüyor yani. Yaşı düşürüyor yani. Erken buluş çağına. Buluş çağına erdemi o insan dini vecibelerden sorumludur artık. İşte namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır. Bunlar işte bitmeyecek. Ölünceye kadar hatta yetiyekel yakın bunu devam edecek insan. Bu nedir? Buna karşı sabır. Ondan sonra ikincisi nedir? Günahlara girmemeye karşı sabır yani. Def'ül mefasidi evla min celbil menafi. Yani bir usul kuralıdır. Usul fıkhın kuralı şöyle. Zararları def etmek, faydaları celp etmekten, kazanmaktan daha önemlidir. Önemli olan ilk başta bedeni korumak, hasta olmamaya dikkat edeceksin. Hastalığı def etmek, sonra faydalı şeyleri yapmak, yemek şu bu. Değil mi? Düşman saldırıyorsa ilk başta o düşmanı def edeceksin. Zararı def edeceksin, sonra faydalı şeyler yapacaksın yani. Onun için mesela bu manada harama girmemeye bir takva, bir korunma, bir sabır gerekiyor yani. Hatta bu manada alimlerimiz şöyle diyor değerli hocam. Hani menfi ibadetler var. Müsbet ibadetler var. Menfi ibadetler var. Müsbet ibadetler nedir? Olumlu ibadetler, bilindik ibadetler. Oruçtur, namazdır, zekattır. Yani hani insan hoşuna giden, zor olmayan şeyler. Bilinen ibadetler. Menfi ibadetler hastalıktır. İşte günaha girmeye karşı bir teşvik var. Dışarıda, sosyal medyada, çevrede. İşte orada frenlemek, kendini frenlemek, kontrol etmek yani biz buna sabır diyoruz. Sabretmek o günaha girmemeye karşı da bir nedir? O def'ül mefasidi, mefsedeyi def etmek. Bu nedir? Bir vaciptir. Yerine getirmesi gereken bir farzdır yani. Bu manada orada mesela alimler diyor ki bir sünneti yapmak farklıdır, bir farzı yerine getirmek farklıdır. Doğru mu? Sevap olarak farzı yerine getirmek daha önemlidir, daha büyüktür. Harama girmemek, harama karşı sabır göstermek, işte dedim ya herkes örnek diyelim faize giriyor, ben girmiyorum, sabrediyorum. Bu nedir? Bu bir farzdır. Bu farzı nasıl yerine getiriyorum? Sabır ile, frenleme ile. İç mekanizmi kontrol ederek, duygularını bastırarak, durdurarak. İşte bu sabırda da ne var? Farzı yerine getirme bir özellik var yani. Bu farzı yerine getirmek bir sünneti yapmaktan daha önemlidir yani. Menfaati celbetmekten daha önemlidir, daha karlıdır yani. Yani örnek olarak bir günlük hayattan bir örnek versem değerli hocam. Bir insan, belki biz bunları pek hani günlük hayatta pek bilmiyoruz yani. Ama bunlar hepsi ibadettir, menfi ibadetler. Hastalık gibi menfi ibadettir. Günaha teşvik var, ben günahı işleyebiliyorum. Sadece Allah korkusundan dolayı, sadece o iç mekanizma sabırdan dolayı günaha girmiyorsam, bu nedir? Bu bir farzı yerine getirme oluyor. Bu bir ibadettir. Hangi ibadet? Menfi bir ibadettir. Örnek diyelim, bir insan parası var, her şekilde bir içki alabiliyor, içebiliyor gizli bir yerde. Her türlü imkanı var yani, imkansızlık değil. Ama yapmıyorsa burada nedir? Burada bir vacibi yerine getirmiş oluyor, bir farzı yerine getirmiş oluyor. Farz nedir? Haramın terkidir. Farz nedir? Def'ül mefasidi, o mefsedeyi def etmek. Farz nedir? Ona karşı sabır, direnç göstermek. Bunlar hepsi ibadettir yani. İbadet sadece mesela namaz kılmak, oruç tutmak değildir yani. Yani bu manada sabır, alimlerimiz diyor ki, üç çeşittir. Günahlara karşı sabır, ki bu nedir? Bir farzdır. Bu mefsedeleri def etmektir. Bunu her yaptığımızda bir farzı yerine getirme sevabı Allah bize veriyor yani. Bu sünneti yapmaktan daha önemlidir yani. Haşa, Allah korusun, Allah muhafaza eylesin. Mesela bir insan, bir genç kötü bir şey yapabiliyor yani. Her imkanı var. İçkidir, zinadır, bilmiyorum, başka şeylerdir. Bunları yapmıyorsa, sabrediyorsa buna karşı. Halbuki belki çevredir, sosyal medyadır, belki insanın bazı duygularıdır, buna teşvik ediyor. Ama ona karşı böyle direnç göstermesi, sabah namazını, uykusunu bölüp de kalkıp namaz kılması gibi bir şeydir, bir fedakarlıktır. Bu bir farzı yerine getirmedir. Bu bir büyük bir sevaptır yani. Vacibi yerine getirme gibi, farzı yerine getirme gibi bunun bir sevabı vardır yani. Biz buna ne diyoruz? Menfi ibadet diyoruz yani. İbadetler sadece böyle müsbet ibadet değildir, namaz kılmak gibi yani. Peki üçüncü nedir? Bizim bildiğimiz sabır, bela ve musibetlere karşı sabır yani. Bela ve musibetlere karşı da sabır göstermemiz, direnç göstermemiz, o da ve beşşiri sabirin, Allah'ın emridir diyor ya, sen sabredenleri müjdele yani. Mutlaka sabrın sonu selamettir. Sabır insanı işliyor. Allah kendi esmasını insan üzerine tecelli ettiriyor. Değil mi? Yani 99 isimleri var. En çok isimlere mazhar olan insandır yani. Hiçbir canlı bu kadar isimler ayna gibi üstünde görülmez yani, tecelli etmez yani. Belki 70 isim insan üzerine direktmen tecelli ediyor. Diğer isimler ise dolaylı olarak insan üzerine tecelli ediyor, görünüyor yani. Mesela hasta olduğun zaman sonra şifa buluyorsun. Bu ne oluyor? Allah'ın Şafi ismi senin üstünde tecelli etmiş oluyor. Hasta olduğun zaman örnek diyelim, zayıf oluyorsun, düşüyorsun, güçsüzlüğünü hissediyorsun. Bu da Allah'ın güçlü, gani sıfatı değil mi? Kudret sıfatı tecelli ediyor. Yani fazla o konulara girmeyelim. Ondan sonra şükür kaç çeşittir? 3 çeşit şükür de var. Yine bu manada İmam-ı Gazali diyor. 3 çeşit şükür var. Dille şükür var. Söylem belki bu çok önemli değil yani. Adam dille şükredip de kalbiyle, bedeniyle şükretmiyorsa o çok önemli değil yani. Dille şükür nedir? Ya Rabbi işte bize şunu bunu verdiğin için şükrediyorum. Ama adam belki namaz kılmıyor. O bu şükrün bir şeyi kalmaz yani. Bir anlamı kalmaz yani. Şükrediyor dille. İkincisi nedir? Kalp ile şükrediyor. Kalp ile şükretmek nedir? Allah'ın nimetlerini hatırda tutmadır. Hatırlıyor, inkar etmiyor, o şuurdadır, o histedir, o duygudadır. Allah ya Rabbi sen bizi işte binlerce ihtimal varken sen bizi insan yarattın. Anne babamız Müslüman bir toplumda yarattın. Bunlar hepsi nimettir. Her aşamada binlerce ihtimal var. O ihtimallardan bizi sapasağlam geçirdin. Sağlam elimiz kolumuz tutuyor, gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor. Bu manada bunlar hepsi senin nimetlerindir. Senin mecburiyetin yoktu. Bunlar senin faziletindir, merhametindir. Bize vermişsin belki hiç hak etmeden, hiçbir şey vermeden, hiçbir şey yapmadan sen bize bunu hibe etmişsin, karşılıksız vermişsin. Biz de sana şükrediyoruz, ibadet ediyoruz. Kalpte bunu hatırlamada ikinci seçenektir. Üçüncü kısım nedir şükrün? Azalarla şükürdür yani. Beden diliyle, fiiliyatla şükür bu şekilde oluyor. Mesela namaz kılıyor, namazda bir şükürdür yani. Oruç tutuyor, oruçta bir şükürdür yani. Zekat veriyor, zekat da mali bir şükürdür yani. Sadaka veriyor, bunlar hepsi fiili şükürlere giriyor yani. Önemli olan da onlardır evet. Önemli olan nedir? Belki dille değil, kalple ve eylemle yaptığımız şükürlerdir. Yani bir insan gece gündüz ya Rabbi şükürler olsun dese, namaz kılmazsa, zekat vermezse, oruç tutmazsa, o çok kaliteli bir şükür olmaz yani. Önemli olan fiili şükürlerdir yani. Bir insan dahi mesela konuşurken sözü bir şey söylüyor ama eylemi başka bir şey söylüyor. Yani biz dahi sözüne mi bakacağız, eylemine mi bakıyoruz? Herhalde biz eylemlerine bakıyoruz yani. Eylem daha güçlü bir mesaj veriyor, daha doğru bir ifade veriyor. Dil kemiksiz bir dil değil mi? O farklı şeyler yapabiliyor yani. Evet Sayın Hocam.
1: Eyvallah hocam. Bir annemiz hocam bir mesaj göndermiş. Abdülsamet oğlunun ismi, evladımın bacağında 3 tane kırığı var. Dua istiyorum. Ameliyatı çok riskli. Lütfen bir dua istiyorum hocamızdan demiş hocam.
0: Evet, Rabbim bu mübarek günün hürmetine çocuğumuza acil kamil şifalar ihsan eylesin. Bir an önce çocuğu ayağa kaldırsın. O eser izi kalmadan sapasağlam iyileştirsin Rabbim.
1: Amin hocam, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, hayatın elbette ki her günü aynı değildir, aynı olmayacaktır. Bugün bizi sevindiren bir haber alabiliriz. Yarın sabır gerektiren bir imtihanla karşılaşabiliriz. İşte mümini güçlü kılan değişmeyen şartlar değil, değişen şartlar karşısındaki imanlı duruşudur elbette ki. Sabır kalbin Allah'a güvenidir. Şükür ise kalbin Allah'a nimetini tanımasıdır. Kısa bir aranın ardından Peygamber Efendimizin sabır ve şükür anlayışını konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın inşallah.

Kıymetli dinleyenler, Cuma'nın Bereketi programından tekrar sizinle birlikteyiz. Sevgili dinleyenler, Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda sabır ve şükrün birbirinden ayrılmadığını görüyoruz. En zor günlerinde bile Rabbine teslim oldu. En güzel günlerinde Rabbine hamd etti. Taif'in acısını yaşadı ama asla ümidini kaybetmedi. Mekke'nin fethine ulaştığında ise zaferi kendisine değil Allah'ın lütfuna bağlamış oldu. İşte nebevi ahlak bize şunu öğretiyor. Darlıkta isyan etmeyen, bollukta kibirlenmeyen insan gerçek mümindir. Sabır insana metanet kazandırır. Şükür ise nimetin kıymetini bilmeyi öğretir. Bu iki haslet müminin ruhunu diri tutan iki nefes gibidir. Rabbim bizi bu nefeslerden mahrum eylemesin. Kıymetli ilçe vaizimiz Refik Çelik hocamız bizimle birlikte. Kıymetli hocamız bize sabrı, şükrü anlatıyor. Kur'an'ın ışığında, Hazreti Peygamber'in örnekliğinde.

0: Resulullah Efendimiz hocam nimet karşısında nasıl şükrederdi ve sabırla ilgili naslardan biz neler anlayabiliriz hocam? Buradan devam edelim.
1: Bu manada daha önce de belki söylediğim gibi ayet-i kerimede yüze yakın şey geçiyor yani sabrın vurgusu geçiyor yani. Vallahu ma'as-sabirin. Mesela vesta'inu bis-sabri ve's-salah. Olaylar karşısında, musibetler karşısında sabır ve namazla direnç gösteriniz yani. Sabır ve namaz gücünden yardım dileyiniz diyor. Ve innehe lekebiratun illa alel haşin. Gerçekten bu namaz büyük bir sevabı mükafatı vardır. Ama ağırlığı da vardır ona göre. İlla alel haşin. Allah'tan gerçek bana da korkanlar hariç onlara namaz ağır gelmez. Mesela bu bir ayet. Orada ne geçiyor? Sabır geçiyor yani. Burada ne diyor Yüce Allah? Diyor ki musibetlere karşı gücünü nereden alacaksın? Neye dayanacaksın? Sabırdan, namazdan yani. Sabra yönel, manevi güç, bir de namaz kıl. Başımıza bir şey geldiği zaman biz namaza gireceğiz, iki rekat sünnet namaz kılacağız ve dua edeceğiz. O direncimizi, gücümüzü namazdan alacağız. Bir de sabredeceğiz. Bileceğiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Başka bir ayet-i kerimede şöyle geçiyor. Ya eyyühellezine amenu sta'inu bis sabri ve salah innallâhe ma'as sabirin. Ey iman edenler sabır ve namazdan gücünüzü alınız yani ondan yardım dileyiniz. Yani bir musibet bir felaket olduğu zaman sabır gücünü kullan. Namazı kullan. Yani namazdan destek al. O şeye karşı yani. O musibete karşı. İnnallâhe ma'assabirin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Çünkü sabretmek Allah'ın sıfatıdır, özelliğidir. Yani Allah sadece bize sabredin demiyor. Kendisi de sabrediyor yani. Günlük hayatımızda insan belki Allah'a karşı belki günlük hayatta herkes aynı değil tabii. İnsan belki saniyede Allah'a karşı hata yapıyor, günah işliyor yani. Haram bir şekilde gezen bir insan yani örtü sınırlarını aşan bir insan diyelim. Haram bir şekilde geziyorsa açık saçık bir şekilde bu insan belki saniye saniye Allah'a karşı isyan ediyor, günah işliyor. Ama Allah günün sonunda akşamdayın başına bir felaket musibet getirmiyor. Ona karşı bir sabır var mı? Sabır var yani. Yani Allah bize bir şey söylerken en başta en büyüğünü o kendisi yapıyor yani. Bazen insan saniye saniye Allah'a karşı hata yapıyor, günah işliyor. Bazen dakika, bazen saatlik, bazen günlük yani. Hepimiz mutlaka Allah'a karşı isyan ediyoruz, günah işliyoruz yani. Ufak da olsa, büyük de olsa fark etmiyor. Kişiye göre değişiyor. Ama Allah bize karşı sabrediyor. En büyük sabrı o gösteriyor yani. Geliyor mesela adam 40 yaşına, 50 yaşına. Tabiri caizse Allah ona bir bela vermiyor. Her şey dört dörtlük. Bu adam hiç mi hata yapmadı? Nasıl hata yapmadı? Günlük hata yapıyoruz. Ha büyük küçük ayrı farklı. İnsanlar değişiyor kendi aralarında. Herkesin şeyi farklıdır. Ama mutlaka hata yapıyoruz. Ama Allah ne yapıyor? Sabrediyor yani. Sabrediyor. %90 وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ mesela öyle bir ayet var. Allah sizin günahlarınızın çoğunu da affediyor. Seni cezalandırdığı %50'nin altındadır. Çoğunu affetmiş. Neyden dolayı atmış? Affetmiş. Basit sebepler, bahaneler. İşte annesine babasına iyiydi. İşte namaz kıldı. İşte camiye adım attı. Adım var ya bir adım. İşte selam verdi. Tebessüm mükefi ve çeyhi kesada. Tebessüm etti. İşte biniyorum bir selam verdi. İşte bir yolda bir taş kaldırdı. Yolda bir cam kaldırdı. İşte tekerleği patlayacak falan. En basit bir iyilik var ya. Onlar ne yapıyor? İnsanın günahlarını affettiriyor. Allah çoğu günahlarımızı affettiriyor ve cezalandırdığı da az bir kısımdır yani. En başta kendisi sabrediyor yani. Kainatta bir sabır vardır yani. Bir elma 365 günde yetişiyor yani. Bir elma birdenbire şey olmuyor yani. Bir insan birdenbire boy atmıyor. Böyle milim milim yavaş yavaş. Burada bir sabır var yani. Allah bize sabrı şey yapıyor yani. Güneş dönerken gece gündüz devranında bir sabır var yani, yavaş var yani. peyderpeye var değil mi? Kış birdenbire gelmiyor, yaz da birdenbire gelmiyor. Otlar da birdenbire yetişmiyor yani. Hep aşama aşama, orada hep bir sabır var yani. Demek ki Allah beden diliyle kainattaki gösterdiği olaylarda dahi bize sabrı telkin ediyor. Kendisi de sabrediyor yani. Sabretmese, mesela öyle bir ayet var Yasin suresinden önceki son ayet. Diyor ki Allah-u Teala, eğer Allah sizin günahlarınızdan dolayı sizi muahaza etseydi, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَ مِنْ دَبَّةِ, yeryüzünde canlı kalmazdı. Dabbe ne demek? Dabbe şöyle yürüyen demektir yani. Aslı amaç canlı demektir. Sadece insan değil. Eğer Allah insanların günahından dolayı hemen ceza verseydi, sabretmeseydi, ertelemeseydi, sabır göstermeseydi, değil ki insan bütün canlılar yok olurdu. Yani ne demek? Bir gezegenin işte çarpması gibi, bir şeyin, kayan taşın düşmesi gibi öyle bir felaket olacaktı ki, örnek diyelim, değil ki insan, bütün canlılar yok olurdu yani. Demek ki Allah ne yapıyor? Hem sabır gösteriyor, hem bize sabrı telkin ediyor yani. Başka bir ayet-i kerimede, ve lenebluvennek müşeyin minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvali vel enfusi vel semerat ve beşşiris sabirin. Burada da musibet ve belalara karşı sabrı telkin ediyor. Muhakkak ki biz sizi az bir korku ve açlıkla, mallardan eksilterek, nefislerden eksilterek sizi ve meyvelerden eksilterek sizi imtihan edeceğiz yani. Yani dünyada imtihan vardır. İmtihan nedir? Ya korku bir imtihandır, açlık bir imtihandır, kıtlık gibi. Malın zayi olması bir imtihandır. Bir akrabamızın ölmesi, nefsin zayi olması. İşte oğlu ölüyor, kızı ölüyor, babası ölüyor, annesi ölüyor. Bunlar hepsi imtihandır yani. Meyvelerden eksiltme mesela ne oluyor? Bir don vuruyor, meyveler ne oluyor? Yarısı gidiyor, %70'i gidiyor, %30'u gidiyor. Bunlar imtihandır yani. Ama bunları bu şekilde bilmek lazımdır. Sabredenleri müjdele diyor yani. Şükürle alakalı da değerli hocam, ayet-i kerimelerde birçok yerde şükür geçiyor. Dediğim gibi belki ortalama 74 yerde şükür vurgusu vardı Kur'an-ı Kerim'de. Birçok ayette şöyle vurgu var. Biz şunu şunu yaptık, belki onlar şükrederler, belki hatırlarlar. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, belki siz şükredersiniz yani. Örnek diyelim, ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ, sonra, bundan sonra biz sizi affettik, belki Yahudilere diliyor, Hazreti Musa dönemindekilere. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, siz belki şükredersiniz diye, hatırlarsınız diye Allah'ın nimetini, hatırlarsınız diye Allah sizi affetti bu olaydan sonra yani. Bu yaptığınız hatadan sonra. Başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Yüce Allah. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, sonra sizin ölümünüzden sonra sizi dirilttik. O manzarayı gösterdik yani. Sizi nasıl dünyada öldürdük, tekrar dirilttik. Peygamberin duasıyla, yalvarması ile. Niye dirilttik? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, umulur ki şükredersiniz yani. Allah bizi hep şükre davet ediyor, çağırıyor yani. Başka bir ayet-i kerime de bu manada değerli hocam. Fezkuruni ezkurkum, beni hatırlayınız ki ben de sizi hatırlayayım yani. Allah haşa unutmaz yani. Bu mukabele sanatıdır yani. Yani karşıdakinin aynısını Allah kendisine de kullanıyor. Bu bir belagattır, edebiyattır. Fezkuruni ezkurkum, ezkurkum, beni zikrediniz. Beni hatırlayınız, beni anınız ki ben de sizi anayım yani. وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, bana şükrediniz ve beni inkar etmeyiniz, nankörlük yapmayınız yani. Şükrün karşılığı nankörlüktür genel itibariyle. Allah'a şükretmek, yaptığı bu iyilikleri, verdiği bu nimetlere karşı üç şekilde şükretmemiz gerekiyor. Hem dille şükür ve sana etmek, ya Rabbi elhamdülillah şükürler olsun. Cennete girenlerin duası da ilk başta, en girişteki duaları da şükürdür. Ya Rabbi hamdolsun sana, sen bize vaadini yerine getirdin falan diyorlar. İkincisi kalp ile şükür yani. Nasıl kalp ile şükür edeceğiz? Allah'ın bu nimetlerini sürekli kalpte, hatırda tutacağız yani. Sürekli hatırlayacağız. Sürekli bu psikolojide olacağız yani. Unutmayacağız yani, ihmal etmeyeceğiz yani, gaflete girmeyeceğiz. Üçüncü olarak

0: Belki en önemli fiili şükürdür yani. Beni şükrediniz, nönkürlük etmeyiniz derken fiili şükür yani. Bir insan namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle beden ve mali olarak ne yapıyor? Fiili olarak şükrediyor yani. Başka bir ayet-i kerimede وَشْكُرُ اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ Allah'a şükrediniz eğer ona ibadet ediyorsanız, eğer onu mabud olarak kabul etmişseniz, o zaman Allah'a şükrediniz, şükrünüzü dile getiriniz, hatırda tutunuz, dille, eylemle Allah'a şükrediniz diyor. Başka bir ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَيْكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Önemli bir ayet. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine çok fazilet sahibidir yani. Hep iyilik yapmıştır yani. Allah insanın var etmesi bile bir zorunlu değildir yani. Bir merhamet tecellisidir. Bir faziletin eseridir yani. Bir iyiliğin eseridir yani. Seni insan olarak var etmesi, beni var etmesi bile başlı başına bir nimettir yani. Yeterli bir şeydir yani. Ama insanların çoğu şükretmezler. Eğer insan namaz kılmıyorsa şükretmiyordur. İnsanın çoğu Müslüman değilse şükretmiyordur. İnsanın çoğu namaz kılmıyorsa şükretmiyor. Evet. Ve seyizillahu şakirin. Başka bir ayet-i kerimede Allah şükredenleri mukafatlandıracaktır yani diyor. Şükredenlerin mukafatı nedir? İşte hem dünyada hem ahirette Yüce Rabbim mutlaka bu şeyin şükrünü verecektir yani. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın de şu manada bir hadisi var. Sabırla alakalı. Diyor ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ ف۪ي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ Önemli bir hadis. Mümin ve mümine, erkek ve kadının başına sürekli dünyada nefsinde, bedeninde hastalık gibi, evladında ve malında, bu üç şeyde genel olarak insanın, müminin, mümin erkek kadının başına sürekli bela geliyor. Ya kendi nefsinde hastalıklar gibi, ya malında değil mi, bir malı zayi oluyor, kaybediyor malını, ya da evladında bir musibet geliyor yani başına. Bu bir imtihandır yani. Hatta yalqa Allahu Teala ve ma alihi hatiye. Allah'ın adeta planı şu. Mümin adama, mümin kadına dünyada hep bahanelerle bela veriyor. Ya canından bir diken batması bile bir beladır, bir imtihandır, sınavdır. Mümin imanı gereği buna sabrediyor. Hedef nedir? Ta ki ölünce Allah'a karşı nasıl karşılaşıyor, Allah'a karşı nasıl gidiyor? Sıfır hatayla, tertemiz bir şekilde. Amaç o yani. Yani şöyle bir sistem var. Allah genelde müminin cezasını, tabiri caizse belasını dünyada veriyor. Hedef onun yararını düşünmektir. Ahirette ceza çekmesin. Çünkü ahiretteki ceza daha ağırdır. Daha zordur. Daha tehlikelidir. Dünyada her türlü çözüm vardır. Birbirimizi helal edebiliriz. Birbirimizi ikna edebiliriz. Araya maldır, işte selamdır, hatırdır. Her türlü şey giriyor. Ama ahirette ayet-i kerimin ifadesiyle bir tek şey geçerlidir. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا ben diyor ya, evet. O gün öyle bir gün ki maldır, evlattır, şudur budur, paradır, hiçbir şey fayda vermiyor. Bir tek sevap, ibadet, Allah'a sağlam bir, selim bir kalple karşılama fayda veriyor, gerisi fayda vermiyor. İşte dünyada her türlü kolaydır yani. Dünyada insan birbirini her türlü affedebiliyor, her türlü çözüm bulabiliyor. Çözüm çok. Ahirette çözüm yok. Bir tek çözüm var. Ben seni affetmem için örnek diyelim, sen ya benim günahımı yükleyeceksin ya sen kendi sevabını bana vereceksin. İki çözüm. Günah ve sevap. Başka çözüm yok. Dünyada çok imkan var. Onun için Allah-u Teala ne yapıyor? Mümin kadın ve erkeğe dünyada sürekli bela veriyor. Nefsinde hastalık gibi, veledinde çocukların sorunu, dert, kederleri ya da malında. Hatta yalqa Allahu Teala ve ma alihi hatta ki Allah'a huzuruna gittiği zaman bu adamın üstüne hiçbir hata kalmadan sabun gibi tertemiz ederek onu Allah'ın huzuruna çıkarıyor. O kadar güzel bir hadis yani.
1: Eyvallah hocam. Hocam süremizin sonuna geliyoruz.
0: Evet, geliyoruz.
1: Son olarak hocam son demek istediklerinizi alalım. Müminin hem sabırı hem şükrü birlikte yaşayabilmesi için hangi manevi hassasiyetlere sahip olması gerekir? Günlük hayatımızda
0: evet.
1: Sabrı ve şükrü çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz? Bunları da hocam alalım inşallah programımızın sonuna.
0: Evet. Şimdi bu manada da belki pazartesi okullar açılıyor. Çocuklarımıza sürekli sabırla, şükürle, imanla, namazla onları yaşatmamız, yetiştirmemiz gerekiyor, büyütmemiz gerekiyor. Bu insanlar büyüyecek, geri dönecek. Bunun faydası yine bize olacak yani. Sen çocuğunu nasıl yetiştirirsen o çocuk sana karşı öyle davranacaktır. Sabırlı mı? Senin yaptığın iyiliklerini şükrediyor mu? Hatırlıyor mu? Çocukken binlerce şey sen yapmışsın baba olarak örnekleyelim. Onu hatırlıyorsa, ona şükrediyorsa, işte sen bize şunu yaptın, bunu yaptın. Sadece varlığı adeta hatırlıyorsa, eksikleri bazen görmezden geliyorsa, iyi bir insansa bu da senin eğitimindir yani. Bu yine sana faydası olacak yani. Sen kendine yapmışsın yani anne baba olarak. Nasıl yetiştirsen öyle şey olur yani. Bir fidan gibidir yani. Suyu hangi sudan vermişsin? Fidanı su verdin mi? Bakımını yaptın mı? Geri dönüp o insanı ya ısıracak ya da merhamet gösterecektir yani. Yani anne babalar kendine yatırım yapıyorlar. Hem dünyada hem de ahirette yani. Düşünün bir çocuk sürekli namaz kılıyor. Niye? Anne babası onu camiye göndermişler. Ettehiyatun sonunda su duayı okuyor. Rabbi gfirli ve li valideyye ve lil mu'minin yevme yekumul hisab. Çocuk 60 sene yaşadı. 60 çarpı 5. 5 kere hep böyle değil mi?
1: Evet.
0: 60 ya günlük olarak çarpacağız yani. Her bir senenin içinde 365 gün var. Her bir 365'i 5'e çarp. Yani ne kadar oluyor yani? Bu çocuk sürekli anne babasına dua ediyor. Rabbi gfirli, ya Rabbi beni affet. Oradaki öncelik niye? Çünkü dinde ilk başta dua ederken kendi nefsinden başla diyor. Sen kendini kurtarmadan başkasını kurtarmanın bir şey olmaz değil mi? Oradan insan onun için ilk başta nefsi diyor. Rabbi firli, ya Rabbi beni affet ve li valideyi, anne babamı affet. Bir çocuk namaz kılıyorsa anne babanın telkiniyle, vasıtasıyla, şükrediyorsa, zikrediyorsa, sabır gösteriyorsa, yanlış yollara girmiyorsa o anne babanın verdiği eğitimdir, terbiyedir yani. En büyük eğitim anne babanın verdiği eğitimdir. Okulun ya da medresenin verdiği değildir yani. Temel 7 yaşa kadar aileden alıyor. Aile nasıl yetiştiriyorsa bu ailenin yetiştirdiği şey sokağa da yansıyacak. Mahalleye de yansıyacak. 7 yaşa kadar sen ne verdiysen o çocuğun üstünde sokakta da bu ahlak, edep, karakter tezahür edecek, ortaya çıkacaktır. İlçede de böyle, ilde de böyle, bu dalga gibi böyle büyüyecek yani. Her yere yansıyacak yani. Dedim şu, insan ne yaparsa kendine yapıyor. Anne babalar kendine yatırım yapıyor. O ölse dahi eğer o çocuk namaz kılıyorsa anne babasına dua ediyor. İnançsız, merhametsiz, sabır ve şükürsüz bir insan yetiştirdiği zaman anne baba yine aleyhine yetiştiriyor yani. Hiçbir zaman sana bir Fatiha okumayacak. Hayır hasanatını yapmayacak. Seni iyilikte anmayacak. Hiçbir zaman senin güzel tarafını, yaptığın fedakarlığı hatırlamayacak. Hep o yapamadın. Yani yapmadın değil, yapamadın. Belki fakirdi o aile baba. Belki yetiştiremedi, belki yapamadığı şeyleri hatırlayacak. Onun için çocuklarımızı en güzel bir şekilde, ahlaklı bir şekilde yetiştirelim. Okullarına gönderelim. Derslerine yardımcı olalım. Eksikleri neyse mümkün derece şey yapalım. Ama bazen de insanoğlu şöyle bir fıtratı var. Bazen insan yokluktan değil, varlıktan zehirleniyor. O kadar bolluk ki bolluktan zehirleniyor yani. Çok olduğu için okumuyor. Bolluktan okumuyor, ilgilenmiyor. Bolluk da, varlık da insanı zehirliyor. Hani diyor ya, yokluk da imtihan, varlık da imtihan. Ama en tehlikeli imtihan diyor ki varlık imtihanıdır. Bolluk imtihanıdır. Eski evet. İnsanların işte o saygılı olması, çalışması, çabalaması yokluklu içerisinde. Mesela bir aile içinde 10 kişi var, kahvaltıyı sadece zeytindir, bilmiyorum, bir basit şeyler veriyordun. Herkes de şükrediyordu, bereket de vardı. Ama varlığın imtihanı daha ağırdır, daha tehlikelidir. Rabbim bizi

0: imtihanlardan, bela ve musibetlerden muhafaza eylesin, çocuklarımızı korusun, millet ve memleketimizi her türlü sapkın ideolojilerden, düşüncelerden muhafaza eylesin. Bizi dini mübine hadim, millet ve memlekete faydalı birer insan eylesin.
1: Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür hocam, bir dinleyicimiz özellikle dua istiyor. Duanızı bekliyorum demiş. Her cuma sizi dinliyoruz demiş. Lütfen bir dua demiş hocam.
0: Evet.
1: Özel bir bu kardeşimiz için.
0: Rabbim
1: yazmamış ama özel bir dua edelim hocam inşallah.
0: Yüce Rabbim bu mübarek günün hürmetine ona sağlık, sıhhat,
1: sağlık için tekrar istiyor.
0: Evet,
1: ameliyat olacaktı ya bir kardeşimiz.
0: Onun için farklı mı?
1: Tekrar onun için, yok farklı biri değil. Tekrar onun için yazmış.
0: Evet. Biz yine de dua edeceğiz. Namazda da dua edeceğiz. Cuma namazından önce ya da sonra. Rabbim ona acil kamil şifalar ihsan eylesin. Evliyanın, enbiyanın hürmetine versin. Anne babasına bağışlasın onu. Evet.
1: Eyvallah hocam. Kıymetli dinleyenler, ömrümüz boyunca kimi zaman sabır imtihanından, kimi zaman şükür imtihanından geçeceğiz elbette. Allah'ın rahmeti bazen verdiği nimetle, bazen de bizi olgunlaştıran imtihanlarla tecelli ediyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Sabreden insan Allah'ın takdirine teslim olmuş oluyor. Şükreden insan ise Allah'ın nimetini inkar etmiyor. İşte müminin kemali de burada ortaya çıkmış oluyor. Bugün evimizde, işimizde, ailemizde ve toplum içinde yaşadığımız her hali bir kulluk fırsatı olarak görelim. Sevinç geldiğinde elhamdülillah, sıkıntı geldiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebilen bir gönül inşa edelim inşallah. Unutmayalım, sabır musibeti hafifletiyor, şükür nimeti bereketlendiriyor. Sabır insanı Allah'a yaklaştırıyor, şükür ise Allah'ın sevgisini mutlaka kazandırmış oluyor. Rabbimiz bizleri sabreden kullarının arasına dahil eylesin. Nimetlerin hakkıyla şükreden, imtihanlarda metanetini koruyan kullarından eylesin. Kalplerimize sabır, dillerimize hamd, hayatımıza şükür bilinci nasip eylesin. Amin. Bir sonraki Cuma'nın bereketi programında buluşuncaya kadar hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyor. Hayırlı ve bereketli cumalar diliyorum.

görünenden görünmeyene geçmek, olayların dış yüzüne bakıp onlardaki hikmeti kavramaya çalışmak, olaylardan ders alıp davranışları buna göre düzenlemek demektir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere, gönderildikleri toplumlara ve kendilerine karşı gelenlere genişçe yer verilmiş olması, ibret alınması içindir. Mesela Ali İmran suresinin 13. ayetinde Müslümanlara Bedir Savaşı'nda sayıca az oldukları halde galip gelmeleri hatırlatılarak müminlerin bundan ibret almaları istenmiştir. Hazreti Peygamber de ibret alınması için kabirlerin ziyaret edilmesini tavsiye etmiştir. Kişinin ibret alabilmesi için hem evrende meydana gelen tabii olaylara hem de sosyal hayatın çok farklı tecellilerine derin bir sezişle bakması, doğuştan sahip bulunduğu kalbi ve zihni yeteneklerini kullanması gerekir.

Resulullah minberdeydi. Mübarek gözlerinde yaş vardı. Belki Osman'ın ileride karşılaşacağı şeylerin hüznü okunuyordu yüzünde. Şu rahmetli adamının, şu mağfiret adamının ileride karşılaşacağı şeyin hüznü.

0: CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır. Çözüm odaklı ve dinamik yapısı sayesinde taleplere kısa sürede cevap verirken, sorunları doğru kurumlara yönlendirerek takip eder ve sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.
1: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
2: Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim ulaşımdır, eğitimdir, iletişimdir, çalışmaktır, üretmektir, eşitliktir, sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim engelleri ortadan kaldırmaktır, engelleri yok etmektir. Yaşama erişim farkında olmaktır. Yaşama erişim herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
3: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
5: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
6: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifresi 14 15 11.
4: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Türkiye'deki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Ve cuma günleri saat 14'te sizlerle. Hayata dair başlıyor.

0: Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, haftanın en güzel gününden, bu bereketli cuma vaktinden Radyo Doğu Beyazıt'ın güzel yürekli insanlarına selamlar. Gecenin geldiğini gör. Hayata dair an itibariyle yayındadır. Akşamı. Mikrofonda ben Helin. Ölürüm. Herkese selamlar. Evet, koca bir haftayı daha geride bırakıyoruz ve yeni bir haftanın bize daha çok umut ve güzellikler getirmesini diliyoruz. Yüzümü bir çiçeğe. Bu arada bugün o kadar çok kalabalığız ki. İsterim. Anlatamam efendim, görmeniz gerekiyor.
1: Çocuklar sinemaya gider.
0: O yüzden hazır programın başındayken uyarımızı da yapmış olalım.
2: Ben ölürsem akşamüstü ölürüm.
0: Mesajım nerede kaldı? Şarkım neden çalınmadı? Diyen dinleyicilerimiz. Bugün biraz daha sabırlı olmanızı bekliyoruz sizden.
2: Alıp başımı.
0: Evet, gece yarısı kütüphanesini hiç içimizden okuyan dinleyicimiz var mı? Yani hiç okudunuz mu acaba gece yarısı kütüphanesi kitabını? Bilmiyorum ama oradan bir alıntıyla başlayalım.
1: Ondan inip denize bakarım.
0: Orada söylenen satırlar arasında şöyle bir şey geçiyordu. Benim burada ne işim var diye düşündüğünüz oldu mu hiç? Bir labirentin içindeymişsiniz ve kaybolduğunuzdan eminmişsiniz de her bir dönemeci kendiniz yaptığınız için bu tamamıyla sizin suçunuzmuş gibi hissettiğiniz. Üstelik dışarı çıkmanızı sağlayacak birçok yol olduğunu da biliyorsunuz. Çünkü labirentten çıkmayı başarmış, dışarıda gülüşüp oynayan insanların seslerini duyuyorsunuz. Öyle mutlu görünüyorlar ki onlara değil, bu işi onlar gibi yapamadığınız için kendinize kızgınsınız. Oldu mu hiç? Yoksa bu labirentte kalan bir tek ben miyim? Tanıdık geldi mi bilmiyorum ama bazen hepimiz o kendi ellerimize kurduğumuz labirentlerin içinde sıkışıp kalıyoruz. Herkes hayatı çözdü, herkes çok mutlu, bir ben mi beceremiyorum hissine kapılabiliyoruz. Ama emin olun hiçbirimiz yalnız değiliz. O dışarıdan çok mutlu görünen insanların da kendi işlerinde çıkamadıkları koca koca labirentler var. İşte tam da böyle anlarda o labirentten çıkmak ya da en azından o duvarların arasında nefes almak için bir şeyler bize iyi gelebiliyor. Bazen bir kitap, bazen bir film, bazen de kimselerin bilmediği o çok sevdiğimiz bir şarkı.

ben bugünün mevzusunu tamamen size bırakıyorum sevgili dinleyiciler. Bugün sizden kıyıda köşede kalmış, ruhunuza dokunan o gizli hazinelerinizi paylaşın istiyorum. Başımı geçmek isterim. Bir kitap, bir film, bir şarkı. Hayata bakışınızı değiştiren, iyi ki okumuşum dediğiniz, önerebileceğiniz bir kitap. Arasından inip... Ben kitap önermek istemiyorum diyenler için de izlediğiniz ve gerçekten çok etkilendiğiniz bir film. Ben ölürsem akşam... Ya ben ne kitap ne de film önermek istiyorum Helin Hanım diyenler için de... Kimsenin duymadığı, daha doğrusu duyanın çok az olduğu... Ama dinleyince çok güzel olan bir şarkı sizden istiyorum. Ben ölürsem... Bir kitap, bir film, bir şarkı efendim. Hangisini önermek isterseniz buyurun gönderin. Bugün birbirimize güzel şeyler önerdiğimiz bir gün olsun. Bakalım dinleyicilerim neler önerecek, ben de merak ediyorum.

0: arada dinleyicilerim demişken bakalım bugün kimler gelmiş efendim bir bakalım. Lamia Helin abla gel demiş. Geldik buradayız. Görürsem, akşamüstü ölürüm. Evet, küçük hasta aramızda hoş gelmiş Sayma Hanım aramıza. İsmini vermek istemeyen iki dinleyicimi görüyorum. İsterim. Vallahi bu aralar Sayma Hanım öne geçiyor. Şarkı isteğini alabiliyoruz.
1: Çocuklar.
0: İsmini vermek istemeyen dinleyicimizin haberi olsun.
1: Yerinden bir tren.
0: Cenk Aslan aramızda efendim hoş gelmiş. Mısra Hanım'ı görüyorum hoş gelmiş. Ölürüm. Ömer Bağatordu da aramızda ilk defa kendisi yazıyor. Programımıza hoş gelmiş.
1: Akşamüstü
0: Sabri Kandemir aramızda efendim. Sabri Bey bu arada istediği şarkının tam adını yazsın. Çünkü ben bulamadım açıkçası. Şarkının adını yanlış yazmış olabilir. Sabri Kandemir bir baksın. Canım Şevin Hanım gelmiş, hoş gelmiş.
1: Kayısı ağaçlar arasından inip...
0: Dilan Hanım da aramızda efendim, ilk defa katılıyor, hoş gelmiş. Avustralya'dan Medine Hanım Avustralya'ya selamlar efendim, hoş gelmiş. Davut Saraç aramızda mı çok emin değiliz ama kendisine hoş geldin diyelim. Şeyma Nur Hanım aramızda, İran'dan Mahdi Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Beritan Yüce de aramızda efendim. Demet Hanım'ı, Leyla Hanım'ı görüyorum. Hoş gelmişler. Mehtap Hanım, sizler de hoş geldiniz. Ağrı Merkez'den yazıyor bizlere. Gülseren Hanım, Dilan Hanım, hoş geldiniz. İran'dan Cemile Hanım'ı da görüyorum. Hoş gelmiş. Çetin Yaşık, hoş gelmiş. Arasından gecenin geldiğini görürüm. Sonu 80 olan dinleyicimiz de hoş gelmiş. Fırat Efe hoş geldiniz. Irak selamlar efendim. Irak'taki dinleyicimiz de gelmiş, hoş gelmiş. Hoş geldiniz Selin Hanım, hayırlı cumalar demiş Ramazan Bey. Sizler de hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Gömüp, ağlamak gibi isterim. Doğan Daşdemir'i görüyorum, hoş gelmiş. Hemen buradayım, yazmayın lütfen. Daha yeni programı açtık.
1: Çocuk.
0: Irak'tan yazan dinleyicimiz.
1: Gider. Derinden bir tren geçer.
0: Serhat Bey'i görüyorum, hoş gelmiş efendim.
1: Ölürsem akşamüstü ölürüm.
0: Roşat Güner'in abisi Serhat Güner aramızda, hoş gelmiş.
1: Ben ölürsem.
0: İşte geldi güzel sesli, güzel gönüllü Helin Hanım demiş. Akça ailesi, teşekkür ediyorum. Akça ailesine selamlarımızı gönderelim.
1: İsterim bir akşam.
0: Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Hayırlı cumalar dilerim demiş. Ben iyiyim, umarım kendileri de çok çok iyidir. Helin Hanım, Akça ailesi için, annem için Sezen Aksu'dan Küçüğüm şarkısını çalar mısınız demiş.
1: Evet.
0: Çok da sevdiğim bir parçadır. Seve seve ekledim, gönderiyorum.
1: Ölür.
0: Hasancın hoş geldiniz. İstanbul'dan Sultan Hanım da aramızda. Hoş gelmiş efendim. Bitti mi, bitmedi. Daha dinleyicilerimiz var. Elif Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş.
1: Akşamüstü öl.
0: Fırat Efe WhatsApp'ta yetmeyince bir de Instagram'dan yazayım demiş.
1: Ya.
0: Hoş gelmiş.
1: Yar, yollar kalbimle örtülür. Parmaklarımı.
0: O zaman ilk şarkıyı gönderiyorum.

Evet, Sezen Aksu'dan Küçüğüm parçasını dinleyeceğiz ama ondan önce mesajlarınıza bakacağım. Haftanın son günü kalabalığız demiş Lamia. Bu söz şöyle açıklanabilir. Emeklerimiz çöp olmasın diye dönmediğimiz her yoldan aslında kendimizi ziyan ediyormuşuz demiş. Küçüğüm bu hiç. Sonra demiş ki abla kitap okumayı bilmem ama kitap demişken dün mektubum geç gitti diye cezaevini aradım. Bana kitap gibi yazmışsınız hanımefendi, o yüzden geç gidiyor dedi. Altı üstü 10-20 sayfa mektup yazıyorum. Ne olmuş ki demiş. Bence de Lamia, hatta az yazmışsın. Bence 10-20 sayfa çok az bir mektup için. Yani 40-50 senden beklerdim. Çok az gitmişsin. Bu yüzden. Merhaba abla, hoş geldin. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş Sultan Hanım. Kendisine çok teşekkürlerimi iletiyorum ve Hozan Aydın'dan istediği parçaya bakıyorum.

0: Merhaba, kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Helin Hanım ben, Aslı Demiş. Hayırlı cumalarımız olsun. Uğur Arslan'dan Karagümrük Yeniyor parçasını ekledik, göndereceğiz. Canı değerlisi Hakan Polat'a, Murat Can Abbasoğlu'na, canı torunu Aslı'ya, Karagün ailesine, Polat ailesine ve bizlere armağan etmek istiyormuş, teşekkür etmiş. Bizler de teşekkür ediyoruz. Yok mu hiç önerebilecek bir dizi, bir film, bir kitap, bir şarkı? Küçüğüm. Sizler için alternatifi çok geniş tuttum. Ama şu ana kadar hiçbir öneri gelmedi.
1: Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi.
0: Hayırlı cumalarınız olsun. Helin Hanım nasılsınız? Umarım iyisiniz demiş Sayım Hanım. Bu aralar sürekli öne geçiyor. Gaye Aksu'dan Sevdan ile parçasını, can parçası ilk göz ağrı oğlu Murat Can Abbasoğlu'na, eşine ve çocuklarına istemiş. Buyur. Ayrıca bize de armağan etmeyi ve radyo dinleyicilerini de armağan etmeyi unutmamış. Dedim. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz demiş. Siz de iyi ki varsınız Sayım Hanım, çok teşekkür ediyorum.
1: Ne karar at, yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman.
0: Bir mesaj daha alalım, sonra şarkımızı gönderelim.
1: Oyuncak zaferler. Ne karar az yola.
0: Hayırlı cumalar, kolay gelsin. Şakiro'dan bir parça istiyorum demiş Hasan Bey. Hayırlı cumalar, ekledik, göndereceğiz.
1: Elimde yalandan kocaman.
0: Evet, hayat bazen çok büyük, biz de onun karşısında çok küçüğüz. Ama bu küçüklük bir çaresizlik değil, hayata hayranlıkla izlemenin ilk adımı.
1: Daha çok.
0: Sezen Aksu'nun zamansız eseri zamanı durdurmak için geliyor. Arkaya yaslanın ve bu muazzam yüzleşmenin tadını çıkarın. Küçüğüm sizlerle efendim. Keyifli dinlemeler.

0: Evet, devam edelim. Lamia demiş ki abla ben de gülmekten öldüm abla demiş. Yani tabii bir mektubu 10-20 sayfa yazarsanız olacağı budur. Abla ben de mesajımı yazayım ama bu sefer sayı vermeyeceğim, gün vereceğim. Matematiğimiz hepimizin farklı demiş. Lamia ve arkadaşları bir türlü tutturamadılar.
1: Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı.
0: Ben Gönül demiş. Gönül Hanım hoş geldiniz.
2: Zane, kaptan şoför.
0: Ben iyiyim, umarım siz de çok iyisinizdir. Hayırlı cumalar.
2: Ve Karagümrü ediyorum.
0: Biricik eşi Barış Karagün için Necmettin'den istediği parçaya bakacağım.
2: Acı, ruhum.
0: Bugün evlilik yıl dönümüymüş.
2: Kavya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir...
0: Ve diyor ki bugün evlilik yıl dönümümüz, seninle kocaman 21 yıl devirdik, iyi ki varsın demiş eşine.
2: Aklıma çakıyor.
0: 21 yıl.
2: Oğlum diyorum bizim.
0: Neredeyse benim yaşım kadar.
2: Unutma.
0: Helal olsun vallahi.
2: Bu da gelin arabası olacağız. Soruk.
0: Allah daha da huzur mutluluk versin inşallah.
2: Şimdi Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızım üvey anası.
0: Uzun evliliğin sırrını geçen programlarda konuşmuştuk.
2: Kez istetiyorum.
0: Saygı sevgi.
2: Üvey abi.
0: Galiba işin sırrı bu olsa gerek.
2: Yok diyor.
0: Gönül Hanım ne düşünür bilemedik.
2: Anam kuştur. Anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne.
0: İsmini vermek istemeyen dinleyiciden merhabalar, hayırlı cumalar.
2: Diyor.
0: Cezaevinde olan sevdiğim Reşat Çelik'e Yavuz Bingöl'den Kara Tren parçasını armağan ediyorum demiş.
2: Ne diyorum? Kaçarım diye cevap yok.
0: Gözüm yolda, gönlüm darda sevdiğim. Sensiz geçen her an içimde biraz daha büyüyor hasretin.
2: Rıdvan beline babadan kal.
0: Kavuşacağımız günü düşünerek tutunuyorum sana. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun gönlüm hep senin yanında.
2: Abi, sen
0: sevdiğim sana sen de Allah'a emanet ol demiş.
2: Ben geliyorum.

0: şimdi programımıza ilk defa yazan Cenk Bey burada mı acaba, merak ediyoruz. Kendisi buradaysa buradayım diye yazsın. Cenk Aslan. Ramazan Bey demiş ki, Helin Hanım, benim etkilendiğim şarkı son 12 yıl önce vefat eden babamı hatırlattığı için Fatih Kısaparmak'tan Bu Adam Benim Babam şarkısı.
1: Yanıyor herkes.
0: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Ramazan Bey.
1: Aslında ne oluyor? Ne oluyor?
0: Diyor ki, aynı anlattığı gibi bir dikili ağacı yok ama 7 çocuğu kimseye muhtaç etmeden büyüttü. Onun için Fatih Kısaparmak'tan Bu Adam Benim Babam şarkısını istiyorum. Size ve tüm babalara gelsin. Allah'a emanet olun demiş.
1: Ne dediğimiz yok.
0: Sizler de efendim.
1: Gümrük yanıyor.
0: Ekleyelim, gönderelim.
1: Kaçırıyorsun da.
0: Bir de Radyo Doğu Beyazıt'tan dinlesin Ramazan Bey.
1: Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta.
0: İstanbul'dan bizlere ulaşan Sultan Hanım, ne yazık ki Hozan Aydın'dan istediğiniz parçayı bulamadım efendim. Hemen parça değişikliğine gidin ki bizler de eklemiş olalım.
1: Bizim üvey kaynağı.
0: Lamiye Instagram'a da gelmiş. Hoş gelmiş.
1: Bizi mahalleyi de ateşe verdi diye.
0: Valla Lamiye birden fazla işi aynı anda yapabilen tanıdığım nadir insanlardan birisi olsa gerek.
1: Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı?
0: İki gözümüzün çiçeği gelmiş efendim. Ben iyiyim. Kendisi de umarım çok iyidir. Cuman mübarek olsun demiş. Ne? Sizin de efendim Yaren Hanım, tekrardan hoş geldiniz.
1: Aslı ne evet. Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmez.
0: Merhabalar canım, nasılsın? İyisindir inşallah demiş Elif Hanım. Ben iyiyim, sizleri sormalı, sizler nasılsınız? Hayırlı cumalar demiş, sizden Rojdağ'dan istediğiniz parçayı bir bakalım. Varsa onu da ekleyelim.
1: Kaçarım.
0: Yok mu başka bir kitap, bir film ya da bir şarkı önerecek dinleyicimiz?
1: Siz merak...
0: Hiç yok mu ya?
1: Hakim Bey, yaptın mı, yapmadın mı diye. Yaptım. Bayram...
0: Hiç mi yok?
1: Önce gidip üvey...
0: Şu ana kadar bir tek Ramazan Bey
1: daha...
0: önerdi. Bir de Lamia tabii 10-20 sayfalık bir mektup yazmış.
1: Döküm.
0: Bence bu da kitap yerine geçer.
1: Şimdi...
0: Hatta Lamia bir de ismini koysun. Kitabın ismi ne olsun Lamia?
1: Hadi bozmam sizi.
0: Hazır yazmışken roman gibi.
1: Bir yıl değil. Yetmiş.
0: Bir de ismini ekle.
1: Paşa paşa yatarım.
0: Uğur Arslan Kara Gümrük Yanıyor parçasını gönderiyorum.
1: Paşa paşa.
0: Onun ardından Azer Bülbül'den dinleyeceğiz. İbrahim İsmailoğulları bizlere ulaştı. Erkan Batur, Okan Batur, Güner Özcan, Ömer Gezen
1: aslında
0: için Adana Layhan'dan Firardayım parçasını istedi. Aranıyorum parçasını istedi ama onu bulamadık. O yüzden Azer Bülbül'den Zordayım Aneyi parçası vardı. Onu ekledik.
1: Şoförlüğün.
0: Haberi olsun İbrahim İsmailoğulları'nın.
1: Öyle taksiye biniyor. Ve...
0: Onu da göndermiş olalım efendim. İki parça sonra buradayım. Mesajlarınızı merakla bekliyor olacağım.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor. Ve kara gümrü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin Aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyorum. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı bakları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasını kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum, Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynağı sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.

0: saatlerimiz 14.31 efendim. Gökhan Bey demiş ki yayın yok mu bugün demiş. Var efendim. Neden olmasın? Rojda'dan bir şarkı çalarsınız artık demiş Sultan Hanım, ister de çalmaz mıyız?
1: Elbette gün özgürlüğüm benim acabım.
0: Evet Elin Hanım, evliliğin uzun sürmesi sevgi ve saygıdan oluyor demiş Gönül Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim ama dosyada bir hata var. Necmettin'den bir parça gelecek. Olmazsa onu çalsak sizin için sıkıntı olur mu acaba? İstediğiniz parçada bir hata var. Nedense ekleyemiyorum. Serhat Güner demiş ki abla sıra çok mu acaba demiş. Valla sizden önce yaklaşık 20 kişi var. Sırayı artık siz düşünün. Bugün dediğim gibi biraz yoğun bir program geçireceğiz ama mesajları bitirmeden gitmiyorum. Buna emin olabilirsiniz. Hayırlı cumalar ablam, nasılsın, iyisindir umarım. Ben Kapalı Cezaevine Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istiyorum demiş. Ama isteğini alamıyoruz çünkü zaten Sayın Hanım isteğini istemişti. Bazen seni her ne kadar özlediğimi anlatacak kelime bulamasam da sesini duymayı, gülüşünü görmeyi, yanında olmayı çok istiyorum. Ama her şeye rağmen içimdeki umudu kaybetmiyorum. Çünkü biliyorum ki gerçek sevgi sadece güzel günlerde değil, zor zamanlarda birbirinin yanında olabilmektir. Elbet biz de kavuşacağız demiş. Merhaba ablacığım, nasılsın, iyi misin? Uzun zaman yoktum, İstanbul'a geri döndüm ancak yerleşebildim demiş Mısra Hanım. Gerçekten Mısra Hanım uzun zaman yoktu. Ama en azından kendini toparlayabilmesine sevindim. Kendimi toparlayabildim demiş. B5 koğuşunda yatan Velat Çelik adına ablası Mısra Şahin'den Gurbet Tepe'den Gelemem Yer parçasını istemiş. Bizlere, tüm radyo sevenlerine de gelsin. Şimdiden teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın demiş. Sizler de efendim Allah'a emanet olun. İstediğim şarkı olmuyorsa Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım çalar mısınız demiş Gönül Hanım. Tabii ki. Varsa ekleyelim. İyi yayınlar Helin Hanım. Diyardan istediğiniz parçayı bakacağım. Varsa ekleyelim ama isminizi göremedik nedense. Instagram'dan yazan dinleyicimizin de isteğine bakacağım tabii ki. Burada Hatice Hanım hiç yok değil mi? Dinleyicilerimizden çok fazla Hatice Hanım vardı ama bugün gelmemişler sanırım. Ben de tam Hatice ismiyle gelmiştim. Evet, Şakir Odan bir parça dinleyelim. Ondan sonra buradayız.

0: 94.4 frekansından seslenmeye devam ediyoruz. Ararat fırın aramızda. Dünya artık tersine döndü. Kış geldi, artık fırında çalışanlar için daha iyi oldu bence. Selam abla demiş Ararat fırından, Evrah Çelik patronumuza güzel bir şarkı armağan eder misiniz? Fatih Kısaparmak sıradaki parça. Fatih Kısaparmak'tan gelecek. Armağanımız olsun. Ama benim çok sevdiğim sanatçılardan birisi Rojda'dan da gelecek. Onu da armağan etmiş olalım. Serhat Bey bu arada istemiş. Haberiniz olsun. Ararat fırından Serhat Bey.
1: Bu adam benim babam. Sekiz köşe.
0: Bugün eskilere gidiyoruz bari. Demli bir çay demleyeyim. Şarkılar insanı etkiliyor demiş. Sultan Hanım.
1: Bu adam benim babam. Sekiz köşe kasketiyle.
0: Bence şarkıların en güzel özelliğinden birisi de bu. Yani bizi çok çabuk geçmişe götürebiliyorlar. Bu yüzden gerçekten iyi ki şarkılar var.
1: Ofradır cigarası, yüreğindedir yarası.
0: Ve aleyküm selam diyelim ama acaba Medine Hanım bizleri dinliyor mu? Avustralya'da acaba işleriyle mi meşgul yoksa bizleri dinliyor mu? Merak ediyoruz. Kendisi buradaysa bir bize buradayım yazsın. Mesajını da paylaşalım.
1: Babam, Allah.
0: Sanki bu aralar bizim sorularımıza cevap vermiyor gibi hissediyorum.
1: Geçerim.
0: Emin de olmak istiyorum. Aynı şekilde Davut Saraç'a da soralım. Çünkü şu an aktif olarak bizi dinleyen birçok dinleyicimiz var. Onların mesajının hakkına da girmemiş olalım.
1: Ağlama mazlum babam, ağlama.
0: Ben Hatice demiş, ne güzel. O zaman dönüşte bir Hatice isminin anlamını da güzelce ne paylaşalım. Çünkü bazı isimler vardır karakterle birebir uyuşur. Bakalım gerçekten Hatice ismi de dinleyicimizin karakteriyle birebir uyuşuyor mu? Evet, Erkan Batur bizlere ulaştı efendim. Abisi Okan Batur, İbrahim İsmailoğlu, Erhan Yüce, Samet Yüce için Gökhan Doğanay'dan Hasret parçasını istemiş ama Uygar Doğanay'dan Hasret parçasını bulduk. Ekledik, göndereceğiz. Bizlere de armağan etmeyi unutmamış Erkan Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. Fatih Kısaparmak, bu adam benim babam parçasını gönderiyorum. Ramazan Bey anlattığı hikayeden sonra, yani anlamını anlattıktan sonra bence bu şarkı çok daha anlamlı oluyor. Buyurun dinleyelim.

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Evet, bir kez daha Allah rahmet eylesin Ramazan Bey. Mekanı cennet olsun inşallah. Lamia demiş ki bugün yayın süper demiş. Sizlerle süper oluyor. İbrahim Gör demiş, insanlar 21 senedir evli, biz 3,5 senedir nişan bile takamadık demiş. Olsun Lamia, her şeyin bir zamanı vardır. Emin ol, zamanı gelince o da olacaktır. Birden çok şey yapıyor derken de yayını dinlemek için Türk kahvesini yapıyorum abla demiş. E Sultan Hanım da çay demliyor. Demek ki birden çok şey yapmıyorsunuz. Toplam 68 sayfadan kitap olur mu acaba diye sormuş Lamia. Vallahi Lamia gerçekten şaşkınım. Bir mektuba 10-20 sayfayı nasıl ayırabildin? Ne anlattın o kadar? Yılların birikimiydi, neydi bilmiyorum ama. Kitabın ismini düşündüm ve sanırım adını Kilitli Sevdam koydum demiş. İsmini dağlara taşlara. Lamia sen bunu bas çıkar, biz senin imza gününe gelelim. Olur mu? Ömrümü nefesimi nefesimi ah katayım hadi gel. İsmini dağlara taşlara yazayım. Şimdi Hatice Hanım diğerden istediği parçayı ne yazık ki bulamadık. Haber verelim, gönlünü almak için de Hatice ismine bir bakalım. Ama şarkısını değiştirmek isterse de biz burada olacağız. Dışarısı ayağı dışarısı. Şimdi Hatice isminin iyi yönleri diye başlayalım. Kelime anlamı ve taşıdığı enerji itibariyle çevresine sarsılmaz bir güven verir. Sorumluluk bilinci çok yüksektir. Tıpkı Fatma ismi gibi bulunduğu ortamdaki insanları bir arada tutma, koruma ve kollama içgüdüsü çok güçlüdür demiş. Duruşuyla, zarafetiyle ve hayata karşı olan olgun tavrıyla girdiği her ortamda saygınlık kazanır. Kötü yanları, sevdikleri için kendi istek ve konforunu çok çabuk göz ardı edebilir. Aşırı fedakardır. Bu durum zamanla kendisini yıpratmasına yol açar. Kırıldığı veya haksızlığa uğradığı zaman tepkisini hemen dile getirmek yerine içine atıp sessizce uzaklaşmayı tercih eder. Hem kendisine hem de değer verdiği insanlara karşı beklentileri yüksek olabilir. Mükemmelliyetçilik olduğu için bu da hayal kırıklığı yaşamasına neden olabilir. Acaba gerçekten Hatice isminin karakterini yansıtmış mı? Var mı benim adım Hatice ve bu söyledikleriniz gerçekten bende var diyen var mı? Dağlara, taşlara yazarım. İyi günler, kolay gelsin. İnşallah çok güzel bir gününüz ve çok güzel bir yayınınız olur demiş Şeyma Nur. Yine nöbet gününde mi yazıyor acaba, merak ediyoruz Şeyma Nur. Hanım buradaysanız eğer nöbet gününde misiniz? Yamacın. Nerede çalışıyorsunuz merak da ettik açıkçası. İran'dan Mahdi Hanım bir şarkı rica edecekmiş. Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15 Koğuşunda amcası Seyit için Mustafa Ceceli'den Gül Rengine. Gül Rengi parçasını istemiş.

Canım Şevin Hanım, geçenlerde çok duygusaldı. Bugün nasıl, merak da ettik. Bir soralım. Ben geldim, nasılsın, iyisin umarım demiş. Hayırlı cumalar demiş. Kendisine teşekkürlerimizi iletelim. Abisi Harun Yaşar ve bizler için Halit Bingiç'ten Dön Gel Sevdiğim parçasını istemiş. Abim demiş, canımın içi iyi kim? Seni bırakıp gitmek kadar ağır bir şey yok demiş. Elbet bir gün kurban oldum. Sen iyi ol, mesafenin hiçbir önemi. Kalpler bir olsun demiş. Abim demiş, cumanın hürmetine Mevlam en güzel en hayırlı kapıları senin için açsın. Yanında değilim ama duam her daim seninle demiş. Abisi için güzel şeyler söylemiş. Şimdi Gaye Aksu'dan Sevdan ile parçasını gönderelim. Onun ardından Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım parçasını da gönderelim. Bugün parçalarımız çok fazla, o yüzden çok geride kalmasın. Ve Müslüm Gürses'ten gelecek şarkıyı Gönül Hanım eşi için istiyor. Tam 21 yıl devirmişler. İnşallah bir ömür diyelim bizler de. Tekrardan evlilik yıl dönümlerinde buradan kutlamış olalım.

Evet, devam ediyoruz efendim. Araştırmalara göre erkekler kadınlara oranla daha fazla dedikodu yapıyormuş. Ayrıca erkekler başlarından geçen hikayelerin çoğunu uyduruyormuş. Bunu ben değil, araştırmalar söylüyor. Muhtemelen araştırma yapan da bir kadın olsa gerek. Vallahi erkekler kadınlara oranla daha fazla mı dedikodu yapılıyor bilmiyorum ama benim sesim gitmek üzere. Onu biliyorum. Bu arada aramıza yeni katılan dinleyiciler, tüm mesajlarınızı görüyorum ama sırayla geldiğim için cevap veremiyorum, haberiniz olsun. Sıranız gelince muhakkak okunacaktır burada olduğunuz sürece. Şu an tek yapmanız gereken mesajınızı atıp beni dinlemek. Zaten sıranız gelince mesajınızı paylaşacağım.

Şeyma Nur Hanım evdeymiş. Şaşırdık Şeyma Nur Hanım. Hayır, evdeyim. Cerrahpaşa'da yeni doğan yoğun bakımında çalışıyorum demiş. Bol bol kolaylıklar dileyelim. Bize genelde video atıyor Şeyma Nur Hanım nöbetteyken. Nöbette de olsa, böyle azıcık da olsa dinlemek için gerçekten çabaladığını görebiliyoruz. Bugün Ağrı Doğu Beyazıt Cezaevindeki abim İbrahim İsmailoğlu'na Gökhan Doğanay'dan Beladayım şarkısını göndermek istiyorum. Ve onu çok sevdiğimi asla unutmasın demek istiyorum demiş. O zaman bugün bol bol dinlenin, bizler de güzel şarkılarla sizlere eşlik edelim Şeyma Nur Hanım. Vallahi hep dediğim şey, gerçekten Allah kimsenin yolunu hastaneye düşürmesin, hastane koridorlarına düşürmesin, hastane yoluna düşürmesin. Ama doktoru, hemşireyi, ebeyi, sağlık çalışanlarımızı da başımızdan eksik etmesin. Çünkü hastane çok zor bir ortam. O yüzden her daim bunu diyorum. Kendisine de bir kez daha kolaylıklarımızı diliyoruz. Kolay gelsin. Şevin Hanım demiş ki güzel geçti ama eksiktik demiş. O da inşallah bir gün olur Şevin Hanım. Zor sizler için biliyorum ama inşallah bir gün o da olur. Necla ablam gelmiş, hoş gelmiş efendim. Gülpembem selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Niyeli cumaların olsun, radyonun ablası beni çaya çağırmıştı demiş. O afiyet olsun o zaman. Diyor ki inanmıyordum, geleyim seni dinleyeyim. İşte böyle de vefalı dinleyicimiz. Ben iyiyim, kendisinde her zaman iyi olmasını diliyorum. Ve hep dediğim gibi gerçekten Necla ablamın sesini duyunca bana bir neşe geliyor ya. Gerçekten böyle de bir dinleyicimiz. Rabbim bu cuma hürmetine yolunu bahtına açık etsin. Bütün sevenlerime, dostlarıma dua ediyorum, sana da demiş. Allah kabul etsin. Şimdiden iyi tatiller dilemiş, iyi hafta sonları dilemiş. Tekrar pazartesi görüşmek üzere demiş. Sıradaki parçayı bana ve tüm sevenlerime armağan ediyormuş. Rojda'dan gelecek parçamı da ben özellikle Necla ablama armağan ediyorum. Radyomuzun ablası bizi çok dinleyemiyor ama radyomuzun ablasına da armağanımız olsun. İdele de armağanımız olsun. Evet, Beritan Yüce de Berat Yüce, Erhan Yüce, Samet Yüce için sıradaki parçamızı armağan ediyor. Hayırlı cumalar diliyorum. Helin Hanım nasılsınız? İyisinizdir inşallah demiş. Leyla Hanım teşekkür ediyoruz. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevindeki A9 koğuşundaki Ali kardeşine selam göndermek istemiş ve kardeşim için Semih Cenk'ten Çıkmaz Bir Sokaktayım şarkısını istemiş. Rica ederiz. Bakın Leyla Hanım'a söyledik ve gerçekten her program farklı bir şarkıyla geliyor bizlere. Ben Zozan, Hatice'ler çok sinirli oluyor bence demiş dinleyicimiz. Vallahi bilemem. Hatice isminde olmadığım için bilemiyorum. Bu arada etrafımda da baktığım zaman gerçekten Hatice isminde tanıdığım çok az kişi var. Hatta hiç yok galiba. Benim ablam sinirli çünkü demiş. Kendisinin adı da Hatice olunca oradan biliyor. Bu arada programı çok güzel sunuyorsunuz demiş. Zozan Hanım çok teşekkür ediyorum. O zaman Rojda'dan güzel parçamızı Zozan Hanım'a da armağan edelim. Ve dinleyelim. Benim şarkım demiş Elif Hanım. Şevine de gelsin o zaman, mesajı duygulandırdı demiş.

Evet, şimdiden 1 saat 6 dakikamızı devirmişiz. Mesajlara devam edeceğim ama çok fazla mesaj var. O yüzden biraz üst üste okuyabilirim. Ferdi Pirinçek bizlere ulaşmış. Roşat Güner, Ahmet Pirinçek, Selçuk Okay, Faruk Güven, Sinan Akbaş, Faruk Akbaş, Ali Akbaş için Aç Kapıyı Gardiyan parçası istemiş. Merhaba, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar olsun. Helin Hanım, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş Demet Hanım. Kendisine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ferman Akdeniz'den Bir Bile Bilsen parçasını istemiş ama bu aralar gerçekten çok fazla istenen parça. Çok üst üste yazınca, yani çalınca da dinleyicilerimiz rahatsız oluyorlar. Bize iletiyorlar açıkçası, hani sürekli aynı parçaları çalıyorsunuz diye. Demet Hanım'dan böyle bir parça değişikliği isteyelim. Eminim bizleri kırmaz. Kardeşi Tito, arkadaşları Savaş Tartış, Mehmet Köse, Mehmet Ceveroğlu, Ahmet Kaya, Yunus Çengir ve Armağan olsun demiş. Yıkıyor ben hasret. Gerçekten Ahmet Kaya mı? Yar uzaksa kal. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin demiş, rica ediyoruz efendim. Ben yara, yarda bana. İran'dan Cemile de kocası Resul Arz için Ahmet Kaya'dan Dağlarda Kar Olsaydı parçasını istemiş. Çetin Yaşık aramızda mı bir soralım, değilse mesajını paylaşamayacağız. Kapanmış gidememeye. Yusuf Türkmen için Ahmet Kaya şarkı çalar mısınız demiş dinleyicim ama kendisi burada mı bir görelim. Sonu 80 olan dinleyicimiz. İlk defa yazıyor bizlere, buradaysa buradayım diye yazsın rica edelim. Gözümde akar. Bu arada bilmeyenler için de söylemiş olalım. Elif Hanım ve Şevin Hanım radyoda arkadaş oldular. Sevda. Yani birbirlerini öyle dinlediler, mesajlarını okuduk. Ortak bir şekilde bir bağ oluşturdular ve gerçekten de arkadaş oldular. Yani kadınları

0: kaldığını, Allah'ın izniyle haftaya cuma oradan seni alıp çıkacağız demiş. Umudunu yitirme, her zaman arkandayım demiş. Yollar. Lamia'nın dediği gibi artık sayılarla yazmıyorlar. Serhat Bey'i bir dinleyelim mi efendim? Serhat Bey'i dinleyelim, sonra araya gidelim. Hemen ayarlamalarımızı yapıyoruz. Hemen şöyle.
1: Merhaba Helin Hanım. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? İyiyim. Siz teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Cumanız bol bereketli olsun inşallah. Umarım sizler de iyisinizdir. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Evet Helin Hanım. Peki Helin Hanım. Bu parça varsa çalın. Size ve Radyo Dolayısıyla ekibini, tüm servis şoförlerine ve bu frekansı dinleyen bütün dinleyicilere de gelsin. Tekrardan teşekkürler. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz tekrardan. Merhaba Helin Hanım. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? İyiyim. Siz teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Cumanız bol bereketli olsun inşallah. Umarım sizler de iyisinizdir. Ben de iyiyim. Teşekkürler.
0: Aynı mesaj değil mi? Bu arada arkadaki ses muhteşem. Sanırım aynı mesajdı.
1: Bir parça yoksa siz Hazal'dan. Hünar Malamelo. Daha doğrusu Hünar yazın.
0: Tamam o zaman. Serhat Bey, ben bir parçanıza bakayım. Varsa seve seve ekleyelim. Hatta son parçamız her zamanki gibi yapalım. Yakıyor. Merhabalar Helin Hanım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir demiş Aleyna Hanım kendisine. Çok teşekkür ediyorum. Listenizdeki herhangi bir Ahmet Kaya parçasını canım biricik babam Hakan Polat için ve kardeşim Muratcan Abbasoğlu için istiyorum. Sizlere ve dinleyicilere de gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz. İşin tuhaf yanı, gerçekten bugün Ahmet Kaya'dan parça alamadım. Yıkıyor beni hasret. Evet doğrudur, Ahmet Kaya demiş. Gerçekten ismi Ahmet Kaya görünce biraz şaşırdım. Ama kendisi de bence şanslı. Ve Onur Çamlıca kendisini unutmuşum yazmayı. Asil Haskaya'dan Bedeli Var şarkısı olsun o zaman demiş. Demet Hanım, bugün hiç Ahmet Kaya'dan bir parça almadık sanırım. Bir bakayım. Almadıysak Demet Hanım'dan bir kez daha rica edeceğiz. Ahmet Kaya'dan sevdiği bir parçayı göndersin bize. Esiyor. Amin inşallah canım demiş. Mazlum Bey o gün ne güldü bize ya demiş. Yani gerçekten şöyle, radyoda ilk defa yaptığımız bir şeydi. İki kişi arkadaş oldu bizim sayemizde. Yani gerçekten. Ya birbirini hiç tanımayan iki dinleyicimizi arkadaş yaptık. Yani bizim artık öyle bir yeteneğimiz var. Siz gerisini düşünün. Uygar Doğanay Hasret parçası ve Adana Layhan'dan Aç Kapıyı Gardiyan parçası. İki parçayla aradayız.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımdan. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asıl evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayımdaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğim güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşünde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takdir nakıtlarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince.

0: devam ediyoruz efendim. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Medine Hanım demiş ki ben istemiştim Ahmet Kaya'dan parça. Ama Medine Hanım bizler sizlere seslendik. Dedik ki kesin Medine Hanım bizi unutmuş. O yüzden geri dönüş olmayınca bizler de herhalde dinlemiyor diye düşünmüştük. Gülseren Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin de çok iyi olmasını umuyoruz. Kuzeni Salih Andiş ve arkadaşları Ömer İkmin, Çağdaş Konyar, Bayraman, Harun Koç, Erkan İsmailoğulları, Mehmet Kösen için Taladro'dan bir parça istemiş. A13 koğuşuna da göndermek istemiş. Gökhan Önay'dan İbrahim Tarhan'a, B12 koğuşundaki İbrahim Tarhan'a selam ve sevgiler olsun. Kardeşim az kaldı dişini sık demiş. Sizlere de hayırlı cumalar Gökhan Bey. Gözüm yolda, gönlüm dar. Cenk Aslan'a sesleneli çok uzun oldu ama Cenk Bey eğer buradaysanız dinliyorum diye yazabilir misiniz?
1: Duyarım yazmışsın ki satır mektup vermişsin.
0: Ve Ömer Bağtor da aynı şekilde dinliyorum diye yazsın bir dinleyicilerimiz. Ya. Bir bakalım gerçekten buradaysalar seve seve mesajlarını paylaşacağım tabii ki.
1: Vermişsin trene halini.
0: Abla benim mesajlar gözükmüyor mu demiş. Gözüküyor. Murat Emengen.
1: Hiç gelme.
0: Sırayla geliyoruz ya o yüzden.
1: Derdimi.
0: Murat Bey acaba bırakıp gitti mi? Burada mısınız Murat Bey?
1: Halimi görmez. Kan dolar yüreğim. Göz yaşım dinmez. Kara tren.
0: Canım Necla ablam ya. Gerçekten eğer böyle size iyi gelen insanlar oluyorsa onları sıkı sıkı tutun bırakmayın. Bir de ben şuna inanıyorum. Gerçekten samimi ilişki hem arkadaşlık bazında hem diğer türlü. Araya ne kadar mesafe girerse girsin. Sanki hiçbir şey olmamış gibi aynı samimiyet devam ediyorsa bu gerçek ilişkidir. İyi günler, iyi yayınlar Helin Hanım. Nasılsınız? Gününüz güzel geçsin inşallah demiş. Mehtap Hanım sizin de. Tüm dinleyicilerimizin de inşallah. Yeğeni İbrahim İsmailoğulları'na selamlarını, sevgilerini gönderiyormuş. Onu çok sevdiğini söylemiş. Ferhat Tunç'tan Vuruldum parçasını istemiş ama zaten İbrahim İsmailoğulları'na birer istek almıştık. Ferhat Tunç'tan da istediğiniz parça yok. Siz Bayezid Radyosu'na çalışanlarına gelsin iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Evin işlerini yaptım demiş. Can kulağıyla sizi dinledim. Bir yandan da evin işlerini yaptım. İşler bitti daha sakin dinliyorum demiş.
1: Yara bende.
0: Radyo en çok çayın yanında bir de evin işlerinin yanında iyi gidiyor.
1: Kendin gel.
0: Ferhat Tunç'tan istek istemiş ama dediğim gibi maalesef yok. İbrahim İsmailoğulları'na da zaten birer istek aldık.
1: Derima.
0: Harika gidiyor program. Sizlere çok teşekkürler. İbrahim'e selam olsun demiş.
1: Ya da bana gel.
0: Sizler de harikasınız. Mehtap Hanım da yeni programımıza katıldı. Yani birkaç gündür yazıyor ama gerçekten kendisi de böyle çok tatlı bir hanımefendiye benziyor.
1: Beni unutma.
0: Tuna İlhan beni arayabilir mi? Acillik bir şey yok müsait olduğu zaman demiş Dilan Hanım.
1: Vermiş.
0: Kendisini de özletmiş bizlere.
1: Beni.
0: Selamlar efendim hayırlı cumalar.
1: Tren.
0: Necmettin'den istediğiniz parçayı ekledik gönderiyoruz. Bu güzel parçasını Doğu Beyazıt T-Tip A14 koğuşunda bulunan canısı bir tanesi değerlisi kıymetlisi biricik sevdiği Tuna İlhan'a ve bizlere gönderiyor. Bugün ettiğim en güzel dua uzaklarda olan sevdiğim gönlüne huzur, kalbine sabır ve yoluna umut olsun. Rabbim onu korusun, gönlündeki hasreti hayırlı bir kavuşmaya çevirsin. Ne kadar uzak olursa olalım, ne kadar uzak olursak olalım, dualarım hep seninle. Bir gün bu özlemin yerine güzel günler alacak. Senin de cuman mübarek olsun. Allah gönlünden geçen güzellikleri nasip etsin inşallah. Sonunda da bir hayırlı cumalar diyelim bizler. Tam bir hayırlı cumalar mesajı oldu. Onu çok sevdiğini söylemiş. Tüm bakım, tüm kardeşlerine ve sevenlerine Rabbinden sabır dilemiş.
1: Dağlarda sanılır da derdini bilmez. Duanın sabırı halimi görmez.
0: İçimde olmuş herhalde abla mektup bahane olmuş demiş Lamia. 100 kişi toplanabilirsek çıkaracağım abla yaparım vallahi demiş. Bu arada gerçekten Lamia kitap çıkarabilir. Ya öyle bir potansiyeli var yapar bence. Lamia'dan İbrahim Tarhan'a yarim demiş, güzel gözüm, sevdiğim, cuma günü mahkememiz var. İnşallah kavuşacağız, sana gönderdim mektupları güzel oku. Yarın aradığında soracağım, akşam 6'da arasan güzel olur. Seni çok seven, özlemle bekleyen sevgilin Lamia demiş. Herhalde İbrahim Bey ancak cuma gününe kadar mektupları bitirir. Tabii şaka bir yana, gerçekten Lamia'yı sevdiğimiz için böyle şakayı vuruyoruz. Şeyma Nur Hanım çok teşekkür etmiş, inşallah demiş, çok sağlıklı bir ömrünüz olur. Size de çok teşekkür ediyorum. Sayenizde sevdiklerimize ulaşmak ne kadar zor gibi hissettirse de sayenizde onlara ulaşabiliyoruz bir şekilde demiş. Duygularımızı anlatıyoruz burada, eksik olmayın inşallah demiş. Şeyma Nur Hanım, size çok teşekkür ediyorum, çok güzel şeyler söylemişsiniz.
1: Gönlüm darda ya kendin gel ya.
0: Çok sağ olun, gerçekten var olun diyelim Şeyma Nur Hanım'a. Sıradaki parçayı da gönderelim.
1: Gönlüm darda ya kendin.
0: Ve ismini vermek istemeyen dinleyicimizin parçasını gönderelim. Kendisi demiş ki, Hazreti Musa hangi isimle Rabbime seslendi de ikiye böldü koca denizi? İşte o ismin hürmetine aç bütün demir kapılarını Allah'ım demiş.

0: Evet, Roşat Güner bizlere ulaştı. Ferdi Perinçek, Ahmet Perinçek sanırım, Selçuk Okay, Faruk Güven, İsmail Taşar, Erkan Batur için Mazlum'dan Sürgüne Sadım parçasını istedi. Firar Tavşar, soyadını doğru telaffuz ediyor muyum bilemedim ama o şekilde duydum. Firar Tavşar bizlere ulaştı. Muhammed Kösen, Muhammed Tomruk, Roşat Güner, Ferdi Perinçek için Mirperver'den bir parça istedi. İyi günler, kolay gelsin. Selcan'dan Senden Adam Olmaz şarkısını çalarsanız sevinirim. O yoksa da Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin şarkısını çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş Ceren Hanım. Ceren Hanım, gerçekten listem çok fazla doldu. Şöyle yapsak olur mu? Ahmet Kaya'dan iki parça, hatta üç parça gelecek. Onlardan bir tane parça armağan etsek uygun mudur sizler için? Ferdi Aykuş burada mı acaba? Ferdi Aykuş bizleri dinliyorsa buradayım diye yazabilir mi? Zozan Hanım teşekkürler şarkı için demiş. Rica ederiz efendim. Eğer ablası Hatice oradaysa bakalım Zozan isminin özelliğini, kendisi Hatice Hanım için sinirli demişti. Bakalım Hatice Hanım kardeşi Zozan için bir şey diyecek mi?
1: Bir dalında yaralanmış kuş.
0: Ferda Aykuş'un sırası geldi ama kendisi herhalde yok. Bir de ben dışında herkesin isteğine yanıt verdin demiş kendisi. Vallahi sırayla gidiyorum. Yapacak bir şey yok Ferda Aykuş. Şimdi sizin sıranız ama herhalde siz yoksunuz.
1: Hasretinde iki gözü yal.
0: Irak'tan yazan dinleyicimizin bu arada parçasını bulamadık, haberi olsun efendim. Değiştirmek isterse buradayız. Sultan Hanım demiş ki bugün eskilere gidiyoruz. Bari demli bir çay demleyeyim de içim demişti. Son durum ne Sultan Hanım? Ne düşünüyorsunuz?
1: Dön gel dön gel çaresizim.
0: Sabri Kan Demir burada mı acaba? Kendisi bir saattir yayında bekliyormuş bizleri. Buradaysa mesajını paylaşalım. Sırası gelmişken. Merhaba Helin Hanım, ben Zilan demiş. Öz abim olmasa da bana her zaman abilik yapan Harun Yaşar abime sizden Azer Bülbül'den Felek parçasını istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim demiş. Rica ederiz ama tek bir istek hakkımız var efendim. Harun Yaşar'a zaten birer istek almıştık. O yüzden isteğinizi alamayacağız ama sıradaki parçamız hem Zilan Hanım'a hem Harun Yaşar'a da gelsin.
1: Biri ömrümden bir şey götürüyor.
0: Memleketin radyosu teşekkürler demiş.
1: Gidip gelmedin ya.
0: Serhat Güner.
1: Galiba.
0: Roşat Güner'e, Ferdi Perinçek'e, Selçuk Okay'a, Ahmet Perinçek'e ve Mopus'ta bulunan tüm kardeşlerine, abilerine armağan etmek istemiş.
1: Kimse anlamadı gülüm. Senin için.
0: Ve abilerine, kardeşlerine selam ve sevgilerini de göndermek istemiş. Bir bakalım parçası varsa ekleyelim.
1: O da neymiş?
0: Helin Hanım, arkada horoz sesi geliyor, güzel oldu değil mi? Arkada horoz sesi ses kaydında, gerçekten de öyle.
1: Sen gel bendeki.
0: Çok doğal bir ses kaydı olmuş Serhat Bey. Gerçekten çok samimi ve doğal bir ses kaydı olmuş. Bu arada horoz sesi gerçekten çok güzel bence. Yani sabahın güneşin böyle doğmasıyla o sesin birleşmesi mükemmel oluyor.
1: Doldum taştım hasretinde.
0: Ahmet Kaya'dan Yakamoz olsun o zaman. Harun ile şarkı konusunda anlaşamamıştık zaten. Şimdi oldu sanırım demiş.
1: Can
0: bence oldu.
1: Hasretinde her gün.
0: Irak'tan katılan dinleyicimiz A15 koğuşunda Seyit için Müslüm Gürses'ten Unutamadım parçasını istemiş ama listem doğduğu için sıradaki parçamızı gönderelim.
1: Gel yaralıyım. Dön gel dön gel. Çok
0: Cevat Al, Mehmet Koç, Yusuf Türkmen, Fırat Ceyhan, Cumali Dursun dayı, Arpa bu kişilere, Velat Çelik bu parçayı armağan ediyor demiş.
1: Yaşıyorum.
0: Medine Hanım sadece bir ara diş doktoruna girmiş ve çıkmış ve biz o sırada seslenmeyi becermişiz. Nasıl denk getirdik?
1: Yaşamak, ağlatmayı.
0: Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevi A9 Celalettin Abdullahev abisine onu çok sevdiğini ve özlediğini söylemiş. Duaları ve sevgisi her an yanında, yolunu beklediklerini söylemiş. Asla yalnız değilsin ve Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını istemiş. Çok geçmiş olsun bu arada Medine Hanım. Ferdi Aykuş'a bir kez daha sesleniyoruz. Kendisi Instagram'dan iki ayrı hesaptan yazmış, yetmemiş WhatsApp'tan yazmış, seslenmemize rağmen cevap vermiyor. Sonra da geri dönüp niye benim mesajım okunmadı diyorlar. Ferdi Bey buradaysanız buradayım diye yazmanızı isteyeceğim. İsmail Askay için B8 koğuşundaki Irak'tan yazan dinleyicimiz demiş ki sıradaki parçamızı armağan edelim. Çünkü listemde oldu Müslüm Gürses'ten istediğiniz parçayı ekleyemiyorum. Evet, çok fazla mesaj okuduk efendim. İki parçayla araya gidelim. İki parça sonra mesajlarımızı paylaşmaya devam edeceğim. Harun Yaşar için geliyor efendim. Şevin Hanım istemişti. Onun ardından da Mirperver'den bir parça, sonra mesajlarla buradayım.

Sonbaharda dökülen her yaprak, her biri ömrümden bir şey götürüyor. Sen gidip gelmedin ya gülüm, sen gidip gelmedin ya. Galiba ömrümün sonu geliyor. Hiç kimse anlamadı bu hıçkırıkların anlamını. Hiç kimse anlamadı gülüm, senin için ağladığımı. Hiç kimse anlamadı. Ölümmüş, o da neymiş? Sen gel bendeki sensizliği gör gülüm. Ölümden de bedelmiş. Sen gel bendeki sensizliği.

Evet, son mesajlara bakacağız ama Serhat Bey'e hemen seslenelim. Serhat Zatsan, şarkı değişiminize ihtiyacımız var. Çünkü attığınız şarkıyı bulamadık. Daha doğrusu şarkı değil, ilahi atmışsınız sanırım. Bakın, Sultan Hanım diyor ki Elin Hanım bari kapanışı bir halayla kapatın demiş. Bunu da Serhat Bey'e sormak gerekiyor. Gönderin halayı gelsin. Galiba cuma bugün dolu gidecek. Bugün bayağı doluyuz demiş. Gerçekten öyle. Şansa bak demiş. Bugün de annem biraz rahatsız ve çok da özlem demiş. Çokça da özlemiş. Gurbet çok zor demiş. Çok geçmiş olsun efendim. Annenize acil şifa dileklerimizi buradan iletiyoruz. Allah şifa versin inşallah. Gurbet gerçekten çok zor.

0: yok valla abla tek oturuşta okuyormuş o da benden beter demiş Lamia. Ben bana atsanız herhalde bana gönderseniz onu herhalde bir iki haftada okurum ben. Ama İbrahim Tarhan yine iyi okuyormuş. Sayende. Çok teşekkürler Helin Hanım istek parçam olmadı demiş Mehtap Hanım. Aliş Yaşar'dan istemişsiniz ama zaten İbrahim Bey için bir parça aldık hatta. Sayende sürgüne rüyalarım. Hatta Şeyma Nur Hanım bize göndermişti o yüzden isteğimizi aldık Mehtap Hanım. Bir parça tek alabiliyoruz. Ay, ay, ay. Bizlere ve İbrahim İsmailoğlu'na armağan etmek istemiş. Bizi çok sevdiğini söylemiş. Ailem Doğu Beyazıt'a ziyarete geldiğinde sizi görmeye geleceğim. Sizi çok merak ediyorum demiş. İstek parçam gelirse çok mutlu olurum. Hep buradayım sizi dinliyorum Helin Hanım demiş. Seve seve bekleriz efendim. Kapımız her daim açık. Yerimiz adresimiz de belli. Ben de sizi görmek isterim açıkçası.
1: Benimle aklınızı fazla zorlamayın.
0: Leyla Hanım demiş ki arkadaş kurmak güzel bir şey demiş. Ve amin demiş.
1: Dilimdeki şarkı anlatmadı.
0: Değil mi Leyla Hanım gerçekten? Özellikle radyoda arkadaş kurmak çok daha başka bir seviye olsa gerek.
1: Rüyalarımda bile unuttum artık sizi be.
0: Sonu 80 olan dinleyicimiz dediğim gibi burada olup olmadığınızı bilemiyoruz. Buradaysanız buradayım diye yazın. Ve aleyküm selam iyi yayınlar demiş Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan Fani Kandemir için. Ercan Aras'tan bir parça istemiş bir bakalım. Tehditkarım parçasını istemiş saygılar demiş.
1: Bana gelen mi?
0: Sabri Kandemir'den abisiymiş kendisi.
1: Görme istediğin buydu ya zalim.
0: Rica ederiz Dilan Hanım.
1: Seni defterimden silin.
0: Rica ederiz Medine Hanım.
1: Seni kitabımdan sürüp.
0: Merhaba Elin Hanım ben Fatma Güven istek gönderdim. Köyde şebeke çekmedi dinlemedim. Sen isteğimi okudun mu demiş. Aha, bu... Fatma Güven eğer bizleri duyuyorsa şu an ben Fatma Güven'in herhangi bir isteğini göremiyorum haberi olsun. Herbi. 13'ten önce attıysa ben 13'ten önce istekleri göremiyorum. Görme istediğin buydu ya. Şimdi mesajlarımız daha devam ediyor ama parçalarımız da çok kalmış. Mazlumdan sürgüne saldım parçası ve Gurbet Tepe'den gelemem yer parçasını dinleyelim. Sonra gelip son mesajlar ve veda yapmamız lazım. Ayrılmamız gerekiyor artık.

0: Evet, bu sefer şanssız olan dinleyicimiz herhalde Serhat Bey.
1: Özgürlüğe doğacağım.
0: Attığınız parçayı ne yazık ki bulamadık ama şöyle yapalım. Bu sefer kimden isteyelim? İstanbul'dan Sultan Hanım'dan isteyelim. Madem halay istiyor, bence bu sefer Sultan Hanım bize güzel bir halay parçası önersin. Olur mu Serhat Bey? Lamia'dan İbrahim Tarhan'a da sıradaki parçamızı göndermiş olalım. Bizden gelsin efendim. Şimdi bir ses kaydımız var. Onu da dinlemiş olacağız. Sonra son mesajlara bakacağız. Evet, belki birçok dinleyicimiz de biliyor. Gerçekten biz birçok insana hitap etmeye çalışıyoruz. Yani hareketli şarkı seven de var, slow da, arabesk dinleyen de. Yani böyle karışık bir ortamımız var. Bence bizi biz yapan, radyonun özelliği de bu. Yani böyle birleştirip güzel bir aile yapabiliyor. Bizim zenginliğimiz de bundan kaynaklanıyor. Herkes bizi dinliyor, herkesi kapsıyoruz, her türlü müziği kapsıyoruz. Ama dinleyicilerimizden çok fazla gelen bir istek var. Radyoda sürekli çalınan parçalar. Her program defalarca çalınan bir şarkı tabii ki dinleyicilerimizi rahatsız ediyor. Sonra bize diyorlar ki neden üst üste çalıyorsunuz? Onlar da bir yandan haklı aslında. Her program düşünsenize hep aynı parça çalınıyor. Bu bir hafta, iki hafta, üç hafta böyle devam ediyor. İster istemez insanda bir sıkkınlık gelebilir. Ama bunun dışında sırf bu parçayı istedim diye, rahatsız duydular diye bir şey kesinlikle yok. Bence olmamalı da. Şu ana kadar da rastlamadım. Bunu buradan söylemiş olalım ve ses kaydını paylaşalım efendim. Harun Koç bizlere ses kaydı atmış, iletmemizi istemiş. Gözlerimde küçülmeden, kırılan kalp körelmeden gel. Şöyle bir ayarlamayı yaptığımızda göre açıp dinletebiliriz bence.
2: Merhaba Elin Hanım. Nasılsınız, iyisiniz? İnşallah iyisinizdir.
0: Teşekkür ederim.
2: Biz de sizin program günlerimizden iyi olabiliyoruz tabii ki de. Bunu önceden dile getireyim. Daha önceden çok cezaevi gezdim. Çok yani sunum radyosundan mesela karşılaştım. Yani birçok memleketin radyosuyla da daha doğrusu karşılaştık. Sizin gibi güzel sunan olmadı. Yani karşılaşmadık daha doğrusu. Yalnız bizim istediğimiz şarkılardan mesela bazı insanlar rahatsız olabiliyor da. Hani biz de emin olun ki onların istediği şarkılarından rahatsız oluyoruz. Herkesin mesela bir istek hakkı var. Bir şarkı hakkı var. Yani biz de istediğimiz şarkıyı istiyoruz. Hani gerçekten bunun da mesela bize kısıtlamalarını istemiyoruz. Hani Ferman Akdeniz bir bile bilsen şarkısını istiyoruz. Bundan rahatsız olan birileri oluyor. Gerçekten bunu yapmasınlar. Biz de yani emin olun ki biz de onların şarkılarından rahatsız oluyoruz. Bu konuda size çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir radyo sunduğunuz için bütün mahkumlara buradan listedeki parçaları armağan ediyorum. A13 koğuşuna da armağan ediyorum. Koğuşumdaki bütün arkadaşlarıma da gelsin, sizlere de gelsin. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.
0: Sizler de Allah'a emanet olun Harun Koç. Gerçekten teşekkür ediyorum geri dönüşünüz için, güzel sözleriniz için, böyle güzel şeyler söylediğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Elimden geleni yaptığıma emin olabilirsiniz. Elimden geldiğince mesajları paylaşmaya çalışıyorum. Ve gerçekten Radyo Doğu Beyazı çok daha farklı. Bunun sebebi de dediğim gibi herkesin böyle karışık şarkı istemesi. Kimisi slow ister, kimisi arabesk, kimisi hareketli izler. Hani kimsenin şunu istedi diye rahatsızlık duyduğu bir ortam yok burada. Sadece tek sıkıntı şu. Yani gerçekten dinleyicilerimizden çok fazla geri dönüş alıyoruz. Hani neden hep aynı şarkı diye. Yoksa hani Ferman Akdeniz istedi.

istediğiniz birebir sen parçasını istediğiniz, hani bundan rahatsızlık duyan kimse yok. Sadece hep aynı parça çalınmasın diye araya böyle bir iki program girer, tekrar istersiniz, hiç problem değil. Sadece geri dönüşler olduğu için biz her dinleyicimizin görüşlerini uygulamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Harun Koç'a bir kez daha kendi parçası da zaten gelecek. Ahmet Kaya'dan Yokomoz parçasını istemişti. Ama dediğim gibi bizi biz yapan bence bu. Zenginliğimiz de bu. Hepimizin farklı şarkılarda ortak bir noktada buluşmamızı sağlayan Radyo Doğu Beyazıt diyelim. Reklamımızı da yapmış olalım. Fatma Güven eşi Cumali Güven için Ozan Dino'dan Çu parçasını istemiş. Ama dediğim gibi alamıyorum. Sıradaki parçamız Armağanımız Olsun. Taladro'dan Deniz Kızı şarkısı olsun demiş Gülseren Hanım. Bakalım. Vallahi size bırakıyorum halayı demiş Sultan Hanım. Bakalım bakalım o zaman. Evet, sanırım şu anda mesajlarımız bu kadardı. O zaman ben bir şöyle bir listeyi daha kontrol edeyim. Kontrol edene kadar da Semih Cenk'ten Çıkmaz Bir Sokakta parçası. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını dinliyoruz efendim.

Evet, geldik veda vaktine. Efendim, listemizde neler var? Bir halay gönderiyorum. İstek üzerine. Ercan Aras'tan dinleyeceğiz. Ahmet Kaya'dan Yokomoz dinleyeceğiz. Mustafa Ceceli'den Gülrengi. Sancak'tan senin, daha doğrusu Taladro'dan Deniz Kızı. Gökhan Doğanay ve Ahmet Kaya Dağlar'da Kar Olsaydım. Adanalı Ayhan Tel Örgü ile son bulacak listemiz. Bu arada Leyla Hanım gülmüş ama neden gülmüş hiç bilmiyorum. Hatice Hanım dedi ki, diyor ki şarkımızı çaldınız mı? Acaba misafirim vardı dinleyemedim demiş. Vallahi Hatice Hanım sizlere seslendik, parçanızı bulamadık değiştirin diye ama geri dönüş alınamadı. Bizler için de veda vakti geldi de geçiyor hatta. Ama bu halayı göndermiş olalım, olur mu? Dik duralım yan yana, kaynanamdan da korkmam. Düğün benim, düğün, düğün, bir banda. Evet, Harun Koç'a bir kez daha değerli görüşleri için teşekkür ediyoruz efendim. Şöyle küçük bir şeyden de bahsedip vedamızı edelim. Gerçekten biz buradan yani 104.4 frekansından inanın çok geniş kitlelere ulaşıyoruz. Haliyle de istiyoruz ki her renkten, her duygudan, her anından farklı farklı parçalar çalalım. Ve sizlerden gelen bütün geri dönüşleri de inanın büyük bir hassasiyetle değerlendiriyoruz. Bu noktadan da sizden minik bir ricamız olacak. Bazen çok sevdiğimiz, çok bağ kurduğumuz bir şarkıyı her yayında üst üste tekrar tekrar isteyebiliyoruz. Elbette o istenen şarkıda hiçbir sıkıntı yok. Başımızın üstünde yeri var. Fakat çok fazla aynı parça çalındığında diğer dinleyicilerimizden Helin Hanım hep aynı şarkı dönüyor, biraz değiştirelim diye haklı olarak geri dönüşler geliyor. Bizim amacımız da gerçekten radyo

0: tattıracağımızı o güzel yüreklerinize anlayışla karşılayacağınızı çok iyi biliyorum. Evet Sultan Hanım, hazır mısınız? Serhat Bey özellikle istedi bu hareketli parça gelsin diye. Bir hareketli parça gelsin. Evet önümüz hafta sonu bol bol dinlenmenizi, o ertelediğiniz aramaları yapmanızı ve sevdiklerinize sıkı sıkı sarılmanızı diliyorum efendim. Pazartesi günü yeni bir haftaya başlarken de yine aynı saatte 104.4 frekansında sizleri bekliyor olacağım. İyi hafta sonları diliyorum efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kulağınız Radyo Doğu Beyazıt'ta kalsın efendim. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ayışı der durur.

Sabırsın vay aman, güneş doğur kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen yağmur ıslanırsın vay aman, güneş doğur

0: geçti. Sanki böyle buram acıyor gibi ha. Buram sanki buram çok acıyor gibi oldu şimdi. Bu acı geçiyor mu hiç?
1: Ne güzel gözleri vardı.

Hiç istemeyen tren, diğer yanım sen. İşte sen yanım diyor ki diren. Ne yapacağımı şaşırdım ben canım. Yollarına feda etsem tüm ömrümü, yine de gözlerimde binem. Hala seçemediğim yollar var. Bir daha gelir misin?

0: gitsin ya. Böyle yürüsün gitsin ya. Gitmeyince de oluyor. Geliyor yine oluyor.
1: Ama ben onu çok seviyorum.

Polis sensizinde adım. Arıyorlar beni adım adım. Sarrabaşı mahallesinde düştüm ben, adaladayım hani.

İlk kez söyleyeceğim bu türkünün sözü ve müziği güzel insan, sevgili arkadaşım Yusuf Hayaloğlu'na ait. Dağlarda kar olsaydım.

yapma. Seven adam umudunla yanına taşır. Çünkü ben dürüstlüğün affedilmediği bir dünyadan geldim. İçinde ne olduğunu bilmediğim bir kalp taşıdı umurlarım oldu. Yüzüme bakınca anlaşılmayan bir dizi yüzü saklıydı kalbimde. Bir gülüş örtüyordum. Düzgün bir kalkaydım. İnsanlarla çevrili bir hapishanedeydim. Yıksam üstüme düşeceklerdi. Yıkmasam altlarını ezecektim.

0: bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Çok sıcak oldu.
4: Alo anneciğim.
3: Neredesiniz evladım?
5: Yoldayız, geliyoruz.
3: Nasıl değil mi?
4: Dur kızım, dur şimdi babamla konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzme değil mi seni?
3: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görüverin.
4: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
6: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayat.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

0: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Mini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz.
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
4: Son
3: Müdürlüğü.
4: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
5: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
6: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
4: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru. Dillere pelesenk.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

bir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az. Sen ben hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha

yasın, çocukluk sesimsin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesinle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Türkiye'deki eğitim fırsatı 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek olun.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

Yasa dışı bahis oynamak da oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır.

0: Reklam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Sahiden